0: Reklam tanıtım.
1: BM Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BM gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BM gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
2: Buse Home'dan dev kampanya.
1: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık, üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
1: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
5: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
5: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326

0: 0212 624 34 34.
1: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
2: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
3: SML Restoran ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
3: 0533 974 4590.
4: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura Yaşat Nişanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm Nişanı'nda.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
10: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
11: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Alev alev yanıyorum. Buzlarım çözülüyor aşka. Gardım düşüyor, tutamıyorum. Korkuyorum bakışların.

0: reklam kazandırır.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
2: Türkiye Vestel'leniyor.

ettiniz de. Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.

0: Şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.

0: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
0: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik, yılların verdiği tecrübe ve güvenli ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmet

0: 0531-39-56 Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin dar gelirli vatandaşlara nakdi destek sağladığı Halk Kart'ın Temmuz ayı tutarları hesaplara yatırıldı. Anlaşmalı yerel market ve bakkallardan temel ihtiyaç ve gıda maddelerinin alınması için kullanılabilen Büyükşehir Halk Kart uygulamasından yararlanan 7.424 kişinin hesabına toplam 10.164.500 lira yatırıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşama aktif katılımını desteklemek amacıyla hizmete sunduğu Engelsiz Yaşam Parkı'nda yer alan yüzme havuzun, özel gereksinimli bireylerin yaz sıcaklarında hem serinliğin hem de suyun keyfini çıkarmasını sağlarken eğlenceli anlar yaşamalarına da katkı sunuyor. İlgilenen vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından ya da 0324 714 1334 numaralı telefondan bilgi alabilir. Mersin Büyükşehir

Belediyesi Toroslar Çocuk Kampüsü Tasarım ve Teknoloji Atölyesi'nde eğitim alan öğrenciler, öğretmenlerinin rehberliğinde geliştirdikleri Rubik Küp Çözen Robot projesiyle hem tasarım hem de kodlama becerilerini gerçek bir ürüne dönüştürmede kullandı. Çocukların fikir aşamasından üretim sürecine kadar aktif rol aldığı proje, robotik kodlama, algoritmik düşünme, mühendislik tasarımı ve problem çözme becerilerini bir araya getirmekte.

0: atlaslarını yeni nesillere aktararak kültürel değerleri yaşatmaya devam ediyor. Haftanın iki günü verilen kurs sayesinde çocuklar hem yaz tatilini verimli bir şekilde değerlendiriyor hem de birçok yöreye ait oyunları öğrenme fırsatı yakalıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mersin Sinema Ofisi'nin destek sunduğu ilk uzun metraj filmi olan Kesilmiş Bir Ağaç gibi Türkiye'nin 99. Akademi Ödülleri'nin en iyi uluslararası film kategorisindeki adayı olarak belirlendi. Böylece Mersin Sinema Ofisi'nin destek verdiği bir film, Türkiye'yi dünyanın en prestijli sinema organizasyonu olan Akademi Ödülleri'nde temsil etme başarısını gösterdi. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtım.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mar-

0: Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
1: Buse.com'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.

0: Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
0: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
2: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
3: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jumper ile sahip.

0: denizden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen Ticari Araç Ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast timinde yer alan FETÖ'cü terörist 10 yıl sonra yakalandı. FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği darbe girişimi sırasında Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunanlar arasında yer alan ve kırmızı bültenle aranan terör örgütü mensubu BK Afyon Karahisar'da yakalandı. Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde devre mülk sahiplerini yüksek kazanç vaadiyle dolandırdığı iddia edilen şebekeye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı. 12 mağdurun toplam 3 milyon 725 bin lira dolandırıldığı belirlendi. Gaziantep merkezli 14 ilde sokaklarda uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik yürütülen 6 aylık takibin ardından narko kapan operasyonu düzenlendi. Yakalanan 450 şüpheliden 416'sı sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla tutuklamaya sevk edilen gazeteci Cem Küçük'ün savcılık ifadesi ortaya çıktı. Küçük, MASAK raporlarını hiç okumadığını, yayındaki ifadelerinin konuşulan konudan kaynaklandığını söyledi. İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Septe'ye düzensiz yollarla geçen göçmenlerin Fas'a dönüşleri devam ediyor. Yaklaşık 53 bin düzensiz göçmenin gönüllü olarak Fas'a geri döndüğü bildirildi. Mersin'de bir markette 11 yaşındaki çocuğu darbeden şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu tedavisinin sürdüğü bildirildi. Akdeniz Belediyesi yalnız yaşayan yaşlı ve engelli bireylerin yaşam alanlarını temizleyerek destek olmaya devam ediyor. Vatandaşların evleri ekipler tarafından detaylı şekilde temizlenirken yürütülen hizmet kapsamında uzman kuaförler tarafından kişisel bakım ihtiyaçları da kendi evlerinde karşılanıyor. Mersin'in Silifke ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın paniğe neden oldu. Şoförün aracı yol kenarına çekmesinin ardından yolcular tahliye edilirken yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yeni Mersin İdman Yurdu'nda çalışmalar sürüyor. Teknik direktör Gürsoy Turan, Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 3. Grup'ta yeni sezona mutlak başarı hedefiyle hazırlanan takım için sezon öncesinde açıklamalarda bulundu ve Mersin için güzel bir hikaye yazacağız dedi. Futbolda bahis soruşturması kapsamında bir süre tutuklu kalan Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'a verilen ceza ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Mert Hakan Yandaş'a bahis eylemi nedeniyle verilen 12 aylık hak mahrumiyeti cezasını 6 aya düşürdü.

Günaydın sevgili izleyicilerimiz, sevgili dinleyicilerimiz ve sevgili takipçilerimiz. Bugün 4 Ağustos Salı ve yeniden sizlerle birlikteyiz. Yeni gün herkese hayırlar, mutluluklar ve bol kazançlar getirsin temennisiyle bugün de manşet programımıza başladık. Yine bugün de gündeme dair bilgileri aktaracağız sizlere. Ve yine gazetelerin ilk sayfa haberlerini paylaşacağız, değerlendireceğiz hep birlikte. Bizleri İçel TV, San TV ortak canlı yayından izliyorsunuz. İçel TV ve San TV'ye ait sosyal medyalarda yine sizlerle birlikteyiz. Ve San FM radyomuz vasıtasıyla da radyolarınızdayız. Radyo dinleyicilerimize de buradan selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Seyir halinde dinleyenlere de hayırlı yolculuklar. Kazasız belasız bir yolculuk temenni ediyoruz. Evlerinde, iş yerlerinde bizi dinleyenlere de hayırlı işler, bol bereketli kazançlar temennisinde bulunalım. Evet, yine bugün de gündeme dair bilgileri aktaracağız sizlere sevgili seyircilerimiz ve gündemdeki konuları hep birlikte değerlendireceğiz. Bakalım neler var gündemde, neler var, hangi konular ön plana çıkmış, onları da hep birlikte değerlendireceğiz. Şimdilik Amerika cephesinden bir sessizlik var. Yani anlaşıyoruz, anlaşacağız, anlaştık, büyük oranda anlaşıyoruz gibi

düşünmeler sonrası bir bekleyiş söz konusu. Yani bir mola anladığım kadarıyla. Şimdi herkes aslında aynı şeyi düşünüyor. Danışıklı dövüş. Yani İran Hürmüz'le ilgili, işte Amerika Birleşik Devletleri İran'la ilgili bir takım söylemler ve bir takım eylemlere girişiyorlar ve dünya ekonomisini alt üst ediyorlar. Hani bu kadar olur mu olmaz? Yani neyde anlaşamadınız, şimdi neyde anlaşıyorsunuz? Hangi konu anlaşmaya meyilli değildi de şimdi ne değişti, anlaşmaya meyil oldu? Bu dönem dönem yaşadık. Yani yaklaşık 3 aydır biz bunu konuşuyoruz. Ha anlaştık, ha barıştık, ha barışıyoruz. Ha bitti, bitiyor. İşte savaş bitti, barış geldi gibi cümleler duyuyoruz. Ama bir türlü de olmuyor. Tam anlaşıyor diyoruz. Her şey olumlu mesajlar veriliyor. Bir bakıyorsunuz, hayır efendim biz bunu kabul etmiyoruz diyor. Bir bakıyorsunuz İran cephesi bunu diyor. Bir bakıyorsunuz Amerika cephesi diyor bunu. Diyor da diyor. Yani ortada bir oyun var. Öyle bir oyun oynanıyor ki dünyanın gözü önünde öyle bir oyun oynanıyor ki inanın ki yani şu an bu oynanan oyun o kadar kafa karıştırmaya başladı ki. Hani aksiyon filmler olur ya, aksiyon filmlerde böyle tam suçluyu bulacakken diyorsunuz ki suçlu budur. Sonra farklı bir detay size suçlunun farklı biri olduğu ortaya çıkıyor ve filmin sonu sürprizle bitiyor. Buradaki oyunun sonu nasıl bitecek inanın ki çok merak etmeye başladık ve hiç kimse artık öngörüde bulunamıyor. Yani evet kardeşim Amerika ile İran anlaşacak, uzlaşacaklar. Nokta. Yok. Hayır efendim savaş devam edecek. Amerika Birleşik Devletleri İran'a karşı savaşını sürdürecek. Bu da yok. Yani bir şey diyemiyor artık insanlar. Artık öngörü yok. Çünkü o kadar tutarsızlıklar var ki, o kadar gelgitler var ki, o kadar ellemek üzere misali durumlar söz konusu ki ne olacağını kimse artık önden kestiremiyor. Kedileri bile artık ne yapacaklarını şaşırdılar. Yani hani bir şey vardır, çok sık yaptığın zaman hani güzel de bir söz vardır bu konuyla ilgili ülkemizde. Kabak tadı vermek. Yani bu işin kabak tadı verdiğini artık hepimiz öğrendik, bildik. Şimdi onlar için de acaba aynı kabak tadını veriyor mu? Yani hem Amerika cephesi için hem İran cephesi için bu durum kabak tadı vermeye başladı mı veya başlamadıysa ne zaman başlayacak? Yani bir an evvel başlamalı ki artık hani dünyanın ekonomik çarkına o kadar müdahale ettiler ki, o kadar birçok ülkeyi maddi açıdan çok büyük sıkıntılara, zorluklara sevk ettiler ki artık bunun da bir sonuca bağlanması gerekir diye düşünüyoruz. İki dudak arasındaki sözler hareketliliği sağlıyor ekonomide, dengeyi alt üst ediyoruz veya dengeyi sağlıyor. Yani bu kadar kırılgan bir ekonomi olması gerekiyor mu? Yani sadece ülkemizde değil, dünyada bu maalesef böyle. Çünkü petrol fiyatlarının artması sadece ülkemizde artmıyor. Dışarıya bağımlı olan, kendi öz kaynakları petrol olmayan birçok ülkenin de dışarıya bağımlılığı nedeniyle işte petrol fiyatlarındaki artışlar ülkelerine de yansıyor. Başta da biz biliyorsunuz. Yani biz dışarıya bağımlı bir ülkeyiz ki hala maalesef bu ülkede yaşayıp da Türkiye Cumhuriyeti'nin doğal altyapıya, yani petrol altyapısına sahip olmadığını bilmeyecek kapasiteye sahip birçok insan var. Ve hala petrol fiyatlarının artmasını hükümetlere bağlayan zihniyetler var. Ya işte bak kardeşim, petrole de zam yaptılar. İyi de petrolü sen zaten çıkartmıyorsun ki, ülkenin kendi öz kaynağı değil ki, dışarıdan alıyorsun. Yani Amerika nasıl dışarıdan alıyorsa, petrol fiyatları artınca nasıl Amerika'da da pompa fiyatlarına yansıyorsa, burada da öyle. Yani değişen bir şey yok. İşte bunu hala farklı amaçlarla kullanmaya çalışan zihniyetler de var. Yani anlayacağınız, ülkemizde maalesef işte dünya böyle bir kişinin iki dudağı arasında gelgit yaşarken, bir de kendi ülkemizde, kendi içimizde maalesef hala bir şeylerin farkında olmayan, hala bu ülkenin

ne olduğunu, hani altyapı olarak veya yeraltı kaynakları olarak nelere sahip olup nelere sahip olmadığını bilmeyen kitleler var maalesef. Hala öyle bir kitleler var. Evet, ne diyelim, Allah ıslah etsin. Ama şu bilinen bir gerçek ki Türkiye'nin petrol altyapısı yok. Yani yeraltı kaynağı, yeraltı zenginliği olarak petrolü yok, kuyuları yok. Bu yüzden dışa bağımlı bir ülkeyiz. Trump nasıl canı isterse, petrol fiyatlarını nasıl artırmak istiyorsa ona bağlıyız. Artırdığında bizim pompalar da etkileniyor. Yani pompalara da yansıyor. Doğal olarak tüketiciler olarak biz vatandaşlara da yansıyor bu durum. Ne diyelim? Yani bu da dışarıya bağımlı olmanın vermiş olduğu dezavantaj. Evet, ve tabii ülkemizde siyaset yine vatandaşın derdi ortada. Emeklinin derdi ortada. Asgari ücretlinin derdi ortada. Ama bakıyorsunuz bu dertlerle ilgilenmesi gerekenler başka dertlerde. Onların derdi ne? Onların derdi de koltuk derdi. Yani koltuk savaşları derdi. Yeni parti kurdum, şöyle oldu, böyle oldu. Eski parti şöyle oldu, şöyle oldu, böyle oldu. Gündem bu konular üzerine işliyor. Yani televizyon programlarını açıyorsunuz. İşte yeni parti, Cumhuriyet Halk Partisi ne yapacak? Yeni parti ne yapıyor? Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkan kim olacak? Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlığa devam edecek mi? Aday olacak mı? Muharrem İnce aday olacak mı? Gibi gibi gibi böyle hani ne derler ona, ceviz kabuğunu doldurmayacak şeyler, konular. Oysa ülkede bir gerçek var ki bu gerçeğin üstünü kimse örtbas edemez. Yani nedir bu gerçek? Geçim. Vatandaş geçinemiyor. Emekli geçinemiyor, memur geçinemiyor, işçi geçinemiyor, öğrenci geçinemiyor. Yani hayat pahalı, alım gücü zayıf, insanlar geçinemiyor arkadaşlar. Yani şu an gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına kimin geçeceği vatandaşın umuruna mı zannediyorsunuz? Hayır. Veya yeni partinin bundan sonraki aşamasında nasıl bir yol izleyeceği vatandaşın umurunda mı zannediyorsunuz? Hayır. Çünkü vatandaş şu an her geçen gün onun aleyhine. Neden? Borcu borçla kapatmaya çalışıyor. Kredi kartlarını patlatmış zaten. Oradan alıyor oraya, oradan alıyor oraya derken en son yapacak başka bir çare yok. Çünkü hani siz borcu öderseniz kapanır, azalır. Siz borcu borçla ödemeye devam ederseniz borcunuz devam eder. Yani sittiğin sene devam eder. Dert bu. Vatandaşın derdi bu. Vatandaşın derdi işte başka bir şey değil. Bir de şimdi sosyal medyada şu çok konuşuluyor. Siz de mutlaka denk gelmişsinizdir. Deniliyor ki işte yeni parti kurulduğu andan itibaren Sayın Özgür Özel'in bağış çağrısı üzerine birçok vatandaş bağışta bulundu. Bağış yapanların arasına bakıyoruz, yapılan yorumlara, işte ben de bağış yaptım diyen, emekliyim diyen, işçiyim diyen, memurum diyen insanlar, işte şu kadar para yatırdım, bu ay bu kadar, önümüzdeki ayda şu kadar yatıracağım gibi paylaşımlar yapıyorlar. Ve sosyal medyada şöyle bir ikilem oluştu. Bir kesim diyor ki, ya kardeşim hani geçinemiyordunuz? Hani geçinemiyordunuz? Yani kalkıp bir partiye bağışta bulunmuyorsunuz ve bundan sonrası için her ay bunu düzenli yapacağınızı söylüyorsunuz. Nasıl oluyor bu? Geçinemiyordunuz. Emekliyim diyorsun ama oraya bağışta bulunuyorsun. Ve sonraki aylarda da bağışta bulunacağını vaadini veriyorsun. Nasıl geçineceksin? Zaten geçinemiyordun. Hani geçinemiyordun? Nasıl oluyor bu? Gibi gibi tartışmalar oldu. Yani inanın ki bakın, hani şu söz gerçekten Türkiye Cumhuriyeti'nde cuk diye oturmuş bir sözdür. Zenginin malı züğürdün çenesini yorar. Bak ne yapıyoruz? Konuşuyoruz. Ne yapıyoruz? Konuştukça konuşuyoruz. Neyi konuşuyoruz? Onu konuşuyoruz, bunu konuşuyoruz. Biz geçinemiyoruz. Tek derdimiz bu aslında. Tek bir gerçek var. Geçinemiyor insanlar. Şimdi insanlar geçinemiyor. Ama bir yerlere bağışta bulunuyor. Büyük bir miktar, büyük bir topluluk, büyük bir kesim bağışta bulunuyor. Şimdi diyorum ya, sosyal medyada diyorlar ki madem şimdiye kadar geçinemiyoruz diye feryadı figan ediyordunuz.
geçinemediğinizi söylediğiniz sizler nasıl oluyor? Yeni bir partinin kurulmasında bağış sıralamasına giriyorsunuz ve birbirinizle yarışıyorsunuz. Bu nasıl geçim derdi diye sorular soruluyor. İnsanlar birbirleriyle kavga ediyor, tartışıyor. Yani oradaki yorumları okuduğunuzda gerçekten hem utanıyorsunuz hem de üzülüyorsunuz. Yani insanlar birbirlerini boş yere kırıyor, incitiyor. Niye? Neden? Hani maçta olduğu gibi. Bir bakıyorsun kavga ediyorsun. Neden? Takımın için güya kavga ettiğini söylüyorsun. Ama bir bakıyorsun senin takımın için kavga verdiğin anda senin takımındaki bir futbolcu, rakip takımın futbolcusu el ele kol kola. Şimdi onlar bunu yapabilirken, futbolcular arasında bir düşmanlık yokken, bak bu bir oyun mesela. Zeka oyunu bir de yani. Şimdi futbolcular mesela maçtan sonra bir araya geliyorlar. Hatta mekanlara bile beraber gidiyorlar. Yani bu bir şey değil. Biz istiyoruz ki mesela bizim tuttuğumuz takım rakibe düşman olsun ve ömrü billah konuşmasın. Bizdeki mantık bu. Çünkü biz öyle yapıyoruz taraftar olarak. Rakip takımın taraftarına ömrü billah selam vermeyiz. Ömrü billah konuşmayız mesela. Kavga ederiz. Tıpkı siyasette olduğu gibi. Siyasette de aynı şey. Şimdi siyasette de ben A partiliyim, B partiyi sevmiyorum. Doğal olarak B partiye oy veren insanları da sevmiyorum. Neden? Yani onların da görüşüne saygı duymak lazım. Onlar bu açıdan düşünüyor. Onlar da kendilerince haklı olduklarına inandıkları bir davanın peşindeler. Sen de haklı olduğuna inandığın bir davanın peşindesin. Ya davalar çatışsın. Siz neden çatışıyorsunuz? Siz neden kavga ediyorsunuz? Siz neden birbirinizi incitiyorsunuz? Bakın siyasiler mesela o kadar kürsüden birbirlerine laf söylerler değil mi? Ağza almayacak cümleler sarf ettikleri anları, günleri gördük. Şimdi bir bakıyorsunuz bir ortamda merhabalaşıyorlar, tokalaşıyorlar, gülümsüyorlar, konuşuyorlar, beraber yemek yiyorlar. Ya olay budur. Biz neden kavga ediyoruz? Yani taraftar olarak kavga ediyoruz, seçmen olarak kavga ediyoruz birbirimizle. Şimdi sosyal medyada yapılan yorumlara bakıyorum. Küfürler, hakaretler, zannedersin ki anne ve babası için bu kadar mücadele etmiş. Yok, tövbe. Anne ve babası için siyasi partisine ve takımına verdiği mücadelenin onda birini vermemiştir. Yani kendi yaşam döngüsünü oluşturmak için o mücadeleyi vermemiştir siyasi partisine ve tuttuğu takıma adadığı o hizmete, verdiği o hizmete veya yaptığı o savunmaya karşılık. Biz ne oluyor bize? Neler oluyor bize? Niçin böyleyiz? Kendi partimizi eleştirmekten korkar hale geldik. Bırakın başka partiyi eleştirme. Hani bazen diyorlar ya kardeşim bugün işte şu partiyi eleştirdiğinde direkt cezaevine gidiyorsun. Ya bırak o partiyi, sen kendi partini eleştirmekten korkuyorsun. Kendi partinin yanlışlarını söylemekten korkuyorsun. Şimdi kalkıp başkasının eleştirisiyle cezaevine gideceğin korkusunu niye yaşıyorsun ki? Sen önce kendi partindeki yanlışları konuşamıyorsun bile, dile getiremiyorsun bile. Neden? İhraç ediliyorsun. Üyeysen üyeliğin askıya alınıyor. Bu mudur demokrasi? Değildir. Peki demokrasinin olmadığı bir yerde hangi seçimden bahsedebilirsiniz? Hangi siyasi partiden bahsedebilirsiniz? Edemezsiniz. Yani işin şu boyutu çok önemli. Biz bireyler olarak, biz seçmenler olarak gerçekten birbirimizle kavga etmeyi bir kenara bırakmadığımız müddetçe, birbirimizi anlamaya çalışmadığımız müddetçe inan ki hiçbir şey değişmeyecek. Bakın yine örnek veriyorum, yine örnek vereceğim. Hani şu an mevcut iktidardan birçok kişi rahatsız. Birçok kişi memnun değil. Değil mi? Neden memnun değil? Diyor ki geçinemiyoruz. İşte alım gücü zayıf diyor. İşte asgari ücrete şu kadar zam gelmedi diyor. İşte emekli maaşı artmadı diyor. Şudur diyor, budur diyor. Eleştiriyor. Tamam. Ben de diyorum ki ya arkadaşlar bakın elinizi vicdanınıza koyun. Siyasi partiniz neyse bir kenara bırakın. Bak bir kenara bırakın. İnsan olarak düşünelim. Şimdi nerede hata yapıyoruzu bulmamız lazım. Şimdi mevcut iktidar 2002 yılından beri iktidar değil mi? 2002 yılından beri.

0: Peki 2002 öncesi Türkiye nasıl bir durumdaydı? Yani emeklinin durumu nasıldı? İşçinin durumu nasıldı? Memurun durumu nasıldı? Alım gücü nasıldı? Şimdi bakıyorsun mesela 1996-1997 yılına bakıyorsun. Perişanmışız yine orada da. Yani orada da yine emekli yine geçinemiyor. Yine asgari ücretli geçinemiyor. Yine öğretmen geçinemiyor. Yine alım gücü zayıf. Aldığı maaşla yaptığı harcamalar arasında dağlar kadar farklar. Bir şey değişmemiş. Bakıyorsunuz yine geçmişe dönüp koalisyon hükümetleri oluştu bu ülkede, değil mi? Koalisyon hükümetler. Koalisyon hükümetlerde de en büyük sıkıntı neydi? Fikir ayrılıkları. Yani tek bir noktada buluşamıyorlardı koalisyon hükümetleri. Ortak bir paydada buluşamıyorlardı.
1: Tekin Arşap'la Manşet reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam kazandırır.
1: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat.

0: tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33. Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize Tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
4: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231-3956. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
5: 233-6655. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
6: Tekin Narşap'la manşet devam ediyor.
7: İstiyorsak, alım gücünün yüksek olduğu bir ülkede yaşamak istiyorsak önce kendi siyasi partimize, ya kardeşim iktidar bunu yapamıyor. Peki sen nasıl yapacaksın? Bana anlat bunu. Bir sorun.

Bakalım kendi siyasi partimiz. İktidar bunu yapamıyor. Sen nasıl yapacaksın? Bana bunu açıkla. Deyin bakalım nasıl çözeceklermiş. Yani atıyorum işçinin maaşını, asgari ücretlinin maaşını 60 bin liraya nasıl çıkartacak mesela? 60 bin liraya çıkarken alım gücü ne olacak mesela? Çıkartabilecek mi 60 bin liraya? Çünkü şu an bizi kurtaracak olan en az 50 bin liradır değil mi? Emekli için de, asgari ücretli için de en az 50 bin lira maaş olması lazım ki biz güzel bir yaşamdan, hani böyle şatafatlı bir yaşam demiyorum, güzel bir yaşamdan, onurlu bir yaşamdan, insancıl bir yaşamdan hayatımızı idame ettirelim. Nasıl yapacaklar bunu söyler misiniz? Mesela şu an üyesi olduğunuz siyasi partinize sorar mısınız lütfen bunu? Tamam kardeşim, iktidar yapamıyor bunu, yapmak istemiyor veya neyse adını siz koyun, siz öyle yorumlayın. Siz nasıl yapacaksınız? 50 bin liraya nasıl çıkartırsın mesela? Nasıl kaynak üretirsin? Ne yaparsın? Da 50 bin lira yaparsın. Şimdi bunları konuşmadığımız müddetçe yanlış yolda. Hani erken tanı, erken teşhis hayat kurtarır diyor ya doktorlarımız. Gerçekten de öyle. Ne kadar erken teşhis, erken tanı konursa tedavi süreci o kadar başarılı geçer. Çünkü siz bir şeye geç kaldığınızda, tedaviye geç kaldığınızda yapılan tedaviye yanıt veremezsiniz ve doğal olarak o hastalık sizi kaplayıp gider. İşte biz şu an o noktadayız. Yani teşhisi hala koyabilmiş değiliz. Kim? Bizler koymadık. Ve bizler hep teşhisi bir başkasının koymasını istemişiz. Seçeceğimiz parti liderinin teşhisi koymasını bekliyoruz. O da koymuyor. Ama tek derdimiz var, geçinemiyoruz. Kim geçindirecek bizi? Kim yapacak bunu? Benim partim mi? Benim partimi sorgulayamıyorum ki. Senin partin mi? Sen kendi partini sorgulayabiliyor musun? Ya o yüzden hani biraz hata, kusuru arıyorsak, bir şeylerin düzelmesini istiyorsak önce sanki kendimize bakmamız gerekiyor. Sanki buradan başlamamız gerekiyor. Bir öz eleştiri yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Hani partizanlığı bir kenara bırakmak lazım. Bugüne kadar hiç kimseye partizanlık ekmek kazandırmadı, görüyoruz. Yani ortada her şey bu kadar açık ve netken kimse bunun aksini ispatlayamaz. Partizanlıktan dolayı ben bu kadar kazandım, bak ne güzel bir yaşam sürüyorum diyebilecek bir baba yiğit var mı aramızda? Milletvekilleri hariç. Ballı maaşlar falan filanlardan hariç. Ben vatandaştan, seçmenden bahsediyorum. Yani var mı bunu diyebilecek bir vatandaş? Yok. Peki kim yapacak, kim çözecek? Uzaylılar mı gelip çözecek? Bugüne kadar tüm siyasi partileri denedi bu ülke. Tek başına hükümetler de oldu, koalisyon hükümetler de oldu ama ne memur ne emeklinin hiçbir zaman yüzü hiçbir yıl gülmedi. Hiçbir hükümet döneminde gülmedi. Hadi güldü diyenler çıksın söylesin mesela. Hayır kardeşim, bundan önceki yıllarda emekli çok rahat yaşıyordu, evini alıyordu, arabasını alıyordu. Farklı bir ülkeye tatile gidebiliyor. Deyin, farklı bir kente tatile gidebiliyor muydu? Onu deyin mesela. Şu anda öyle. Ya şu an bırakın yurt dışına gitmeyi, yurt içinde farklı bir noktaya tatil için gidemeyen o kadar çok insanımız var çoğunlukta ki. Evet, bunu çözmemiz lazım. Bunu da kendimiz çözmemiz lazım. Ama öz eleştiri yaparsak, ama partizanlığa devam edersek inanın ki daha çok oturup birbirimizi yoracağız, birbirimizle kavga etmeye devam edeceğiz, birbirimizi olmadık hakaretler edeceğiz siyasi partimiz adına. Keşke kendimize adına bu kadar mücadele verseydik, siyasi partimiz adına verdiğimiz bu mücadelenin onda birini kendi çıkar ve emellerimiz, toplumsal çıkardan bahsediyorum, şahsi çıkardan bahsetmiyorum, toplumsal çıkarlarımız için bu mücadeleyi verseydik belki bugün daha farklı bir ortamda daha farklı konuları konuşuyor olabilirdik. Evet, ne diyelim şimdi? Gazetelerimize geçelim. Bakalım gündemde neler var? Hangi konuları ele almış gazeteler? Evet, Trump'la başlayalım mı haberlere? Akşam gazetesi, acil diplomasi çağrısı, Trump batırdı diyor. New York Times, Trump'ın İran'da kontrolü kaybettiğini yazdı. Yeni bir dünya savaşı hiç bu kadar yakın olmamıştı uyarısı yaptı. Gazetenin kıdemli yazarı David French imzalı analizde
Trump Venezuela'daki yöntemin başarılı olacağını sanıyordu. Kalan 5 ayda hiçbir hedefine ulaşamadı. Savaşı tırmandırmak ileri ile geri çekilmek arasında sıkıştı kaldı denildi. Analizde yeni bir dünya savaşının eşiğinde olduğu savunuldu ve felaketin yaklaştığını görmek ve yıkıcı bir savaş dünyayı yutmadan önce kararlı bir şekilde harekete geçmek gerekiyor ifadeleriyle ülke liderlerine çağrı yapıldı. Savaş politikasına destek %29 diyor. Ne deniz trafiği ne petrol fiyatları kontrol altına alınabildi. Körfez'deki müttefikler tedirgin. ABD'de savaşa olan destek %29'a gerilemiş durumda diyor sevgili izleyicilerimiz. Ve Türkiye ilk günden beri çabalıyor. Ankara 28 Şubat'taki sokak çatışma başlamadan, sıcak çatışma başlamadan Ocak ayı içerisinde diplomatik temaslara girişti. Taraflar arabuluculuk önerdi. Başkan Erdoğan savaşın daha ilk saatlerinde 23 liderle görüştü. Türkiye ateşkes sürecinde de taraflar arasında iletişim köprüsü oldu deniliyor sevgili izleyicilerimiz. Ve eti meskut nimet nimet diyor sevgili izleyicilerimiz. Her fırsatı rüşvete çevirmişler. Etimesgut Belediyesi'nin önlük yolsuzluk operasyonundaki rüşvet itirafları İmamoğlu'nun İstanbul'a ilgili sözlerini akıllara getirdi. Hijyen malzeme alımı işi Beşikçioğlu'na yakın firmaya verildi. Sosyal Hizmetler Müdürü Ali Coşkun bu işten 250 bin lira aldı. Engelli bakım ürünleri alımında 825 bin lira kamu zararı oluştu. Tabelası bile olmayan firmaya 1.6 milyon ödeme yapıldı. Kurban poşeti alımında 200 bin lira rüşvetle fiyatlar şişirildi. 10 milyon liralık Ramazan çadırına 100 milyon lira ödendi denmiş sevgili izleyicimiz. Haberim yoktu, burada öğrendim diyor. Beşikçioğlu sorgusunda iddialar için bu ihalelerden ve para transferlerinden burada bilgi sahibi oldum demiş. Ve Cumhuriyet Gazetesi. Buttan yönetimindeki Cumhuriyet Halk Partisi yeni partinin YSK'da temsil edilmesini istemedi. AK Parti Buttan ortaklığı diyor. Mecliste 91 milletvekiliyle temsil edilen yeni partinin YSK'ya temsilci göndermesine AK Parti ve CHP'den itiraz geldi ortaya çıktı. Yeni parti sözcüsü Zeynel Emre, YSK'ya üye yollama hakkımız var ama AK Parti ve Buttan yönetimi kabul edilmemesini istedi. İşbirliğini dışa vurdular ancak temsilcimizi gönderdik dedi. Ve Diriliş Postası Uğur Mumcu dosyası açılıyor. Gazeteci yazar Uğur Mumcu suikastına ilişkin yıllardır süren adalet arayışında kritik bir görüşme gerçekleşecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek 6 Ağustos Perşembe günü 24 Ocak 1993'te Ankara'daki evinin önünde bombalı saldırı sonucu öldürülen Mumcu'nun ailesiyle bir araya gelecek. Bakan Gürlek Mumcu ailesinin görüşmesinde suikast dosyasındaki mevcut yargı süreci yürütülen çalışmaların ele alınması bekleniyor. Görüşme yıllardır sonuçlanamayan soruşturma açısından yeni bir dönemin başlangıcı olabileceği beklentisini de beraberinde getirirken kamuoyu dosyaya ilişkin atılacak yeni adımları yakından takip ediyor. Görüşmenin ardından bakanlığın dosyaya ilişkin yeni değerlendirmelerin yapılması bekleniyor. Görüşme Adalet Bakanlığı'nın faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasına yönelik çalışmalarını hızlandırdığı bir dönemde yapılacak. Son 3 ayda 25 dosyada yer alan 28 faili meçhul cinayet aydınlatıldı. Bakan Gürlek sürece ilişkin çözülen her dosya mağdur yakınlarının yıllardır taşıdığı acının bir nebze olsun hafiflemesine ve toplumdaki adalet duygusunun güçlenmesine katkı sağlamaktadır değerlendirmesini yaptı. Ve yargıda iç temizlik diyor. Suç örgütleriyle mücadelenin yanı sıra yargı teşkilatı içindeki usulsüzlüklere de neşter vuruldu. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun 2026 disiplin bilançosunda 525 hakim ve savcı hakkında karar verilirken 333 yargı mensubuna ceza uygulandı. 84'ü ise meslekten ihraç edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, adaleti tesis ederken kimsenin makamına, ünvanına veya nüfuzuna bakmıyoruz. Hakimlik ve savcılık sıfatı hiç kimseye ayrıcalık sağlayamaz ifadelerini kullandı. Ve Hürriyet gazetesi o hafta bu hafta diyor meclis finali çerçeve yasayla diyor.
Terörsüz Türkiye sürecinin 2 yıla yaklaşan yolculuğunda en kritik haftaya girildi. Meclis bu

0: Nisan ayının finalini terör örgütü PKK'nın tasfiyesini sağlayacak çerçeve kanununa yapmaya hazırlanıyor. Teklif imzaya açıldı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un dün AK Parti Genel Başkan Vekili Ayla, Grup Başkanı Güler ve Parti Sözcüsü Çelik ile teklif üzerinde uzun görüşmeler yaptı. Bu görüşmelerin bir bölümüne DEM Parti İmral heyetinden Pervin Buldan ve Mithat Sancar da katıldı. Taslak üzerinde geniş bir uzlaşı hedefleyen AK Parti kurmayları Yeni Parti, Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Yol yöneticileriyle de görüştü. AK Parti meclise grubu olan partilerin tamamından teklif için imza almayı hedefliyor. Ancak itirazlar ve çekinceler nedeniyle bazı partilerin ortak imzaya sıcak bakmadıkları öğrenildi. AK Parti teklifi kendi grubunda milletvekilinin imzasını açtı. Gruplarca ortak imza verilmezse teklifin AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi gruplarının imzasıyla sunulma olasılığı bulunuyor denmiş. Ve sürece evet metni görelim diyor. Yeni Parti Grup Başkan Vekili Murat Emir, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gazeteciler çerçeve yasaya partisinin bakışıyla ilgili açıklama yaptı. İncelememiz için bir taslak sunulmadı. Görmediğimiz bir taslağı açıktan bırakın altına imza atmayı, destek olup olmamayı söylememiz akla aykırıdır. Ama Yeni Parti olarak durduğumuz yerdeyiz. Türkiye'nin barışı için, terörün kalıcı olarak bitmesi için, aynı zamanda hukuk devleti için atılması gereken adımlar konusunda öncü olmaya ve elimizi taşın altına koymaya her zaman hazırız dedi. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden uyarı, 4 uyarı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu süreci terörün bitmesi ve üniter devlet yapısı kırmızı çizgimizdir diyerek destek verdi. Evet ve geçiyoruz şimdi farklı bir gazeteye. Karar Gazetesi, nüfusun yarısı bankaya borçlu. Türkiye çalışıyor, kazanıyor ama borçla geçiniyor. Borçlu sayısı 10 yılda 133'den 51'e çıktı. Borcu olmayan yetişkin oranı sadece %14. Vatandaş ev araba almıyor, geçinmek için borçlanıyor. Batık borç 2,5 yılda 7 kat arttı. Her gün 7000 kişi icraya düşüyor. 2035'te yetişkinlerin %75'i borçlu olacak deniliyor sevgili izleyicilerimiz. Ve Korkusuz Gazetesi, emeklinin sofrasından 21 ekmek daha eksildi diyor. Enflasyon Temmuz ayında %1.78 çıktı. Emekliye verilen 3552 liralık zammın 419 lirası bir ayda eridi. Milyonlarca emeklinin zammının belli olacağı Haziran ayında enflasyon %1 bile çıkarmayan Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz ayı enflasyonunu ise dün %1.78 olarak açıkladı. Temmuz'da yasal düzenleme ile 23.552 liraya çıkarılan en düşük emekli aylığı bir ayda 419 lira eridi. Temmuz'da verilen 3522 liralık zam daha cebe konulmadan 3003 liraya düştü. Kaba bir hesapla tanesi 20 lira olan 21 ekmek emeklinin sofrasından eksildi. Sadece emeklinin değil, Ocak ayında 28.075 liraya yükselen asgari ücret nin maaşından da 7 ayda 5766 lira buharlaştı deniyor. Ve Milat Gazetesi, yapay zeka seferberliği diyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2 yıl içerisinde 5 milyon vatandaşa yapay zeka okuryazarlığı eğitimi vermeyi planladıklarını belirtti. Bakan Kacır, Giresun'da düzenlenen düşünce kampında akademisyenler, araştırmacılar ve üniversite öğrencileriyle bir araya geldi. Kacır, yapay zekanın tıpkı elektrik ve internet gibi geniş bir alanı değiştirme potansiyeline sahip olduğunu söyledi. Bu teknolojinin insanlık için yararlı işler üretebileceği gibi kötü ellerde bir tehdide dönüşebileceğini ifade eden Kacır, bu hakikatin farkındalığıyla kendi özgün yol haritamızı ortaya koymak durumundayız şeklinde konuştu. Ve Milliyet Gazetesi, tarihi imzalar atılıyor. Terörsüz Türkiye sürecinin yasal altyapısını oluşturacak çerçeve yasa teklifi dün baş döndüren bir temas trafiğinin ardından AK Parti grubunda imzaya açıldı. Şehit aileleri ve gazilerin hakları iyileştiriliyor bu arada. Şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilinin imzasıyla sunulan 9 maddeli kanun teklifi gaziler, vazife malulleri, şehit yakınları ile terörle mücadelede yaralanan personel yönelik mali ve sosyal haklarda kapsamlı iyileştirmeler içeriyor denmiş. Ve Sabah gazetesi devletim sayesinde hayatta tutundum diyor. Mustafa Altıparmak depremde eşini kaybedince iki oğluyla bir başına kaldı. Ufuk bebeğe devlet, Umut'a ise halası sahip çıktı. Yeni yuvasına kavuşan Mustafa Baba iki evladını da yanına alıp mutlu bir başlangıç yaptı. Adıyaman Namanlı Mustafa Altıparmak asrın felaketinde acıların en büyüğünü yaşadı. Yıkılan evleri yeni doğum yapmış eşi Şenay'a mezar oldu. O ise yıkıntılar arasında iki evladıyla sağ çıktı ancak sığınacakları bir yuvaları yoktu. Devlet önce bir aylık ufuk bebek için seferber oldu. Devlet korumasını alınan bebeğin anne sütüne ihtiyacı vardı. Altıparmak'ın Van'da yaşayan yeni doğum yapmış yeğeni koruyucu aile oldu. 4 yaşındaki Umut'a ise halası sahip çıktı. Altıparmak ve çocukları 3 yıl ayrı kaldı. Mustafa Baba'nın yüzü devlet köy evini teslim edince yeniden güldü. Evine yerleşir yerleşmez iki oğlunu da yanına aldı. Acıları geride bırakan aile hayata yeni bir başlangıç yaptı. Yeniden aile olduk dedi. Ve geçiyoruz Sözcü gazetesine. Özel mahkeme bu kez ha burada değil başkentte kurulacak. Kandil'den gelen Ankara'da salınacak diyor. Habur'daki çadır mahkemesi skandalının tekrarlanmaması için PKK'lılar bu kez Ankara'da yargılanacak. Eyleme katılmayanlar 3 yıllık denetimle serbest kalacak diyor. Ve Takvim gazetesi. Ahbap ve çavuşlar bir haber. Bu haberi iyi okuyun. Devlet burada diyor. Depremzede yuvasına kavuştu. Altıparmak oğlum Ufuk 3 yaşında, Umut 7 yaşında yeni evimize taşındık. Şimdi bir aile olduk diye konuştu. Ve son gazete Türk'ün terörsüz Türkiye için son adım. Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir aşama daha bu hafta tamamlanıyor. Terör örgütü PKK'nın tamamen tasfiye edilmesini sağlamaya yönelik çerçeve yasa teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne imzaya açıldı. Teklifin bugün saat 17'ye kadar tüm milletvekilleri tarafından imzalanması bekleniyor denmiş sevgili izleyicilerimiz. Evet ve böylelikle bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte tekrar sizlerle birlikte oluncaya dek esen kalın, hoşçakalın.
1: Tekin Ahşap'la manşet sona erdi.

0: Reklam tanıtır.
1: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları.

0: Beyaz Eşya ve Mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız. Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata.
1: Mavi Beyaz Eşya noktada. İster tıkla, ister uğra.
2: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmet

0: 0531-39-56 Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik. Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: SML Restorant ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
2: 0533-974-4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restorant ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533-974-4590. 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.

0: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira, Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: reklam kazandırır.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.

0: BM Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BM gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BM gurme dondurmaları Mersin ve Adana Grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
1: Buse.com'dan dev kampanya.
0: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
0: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
0: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
0: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.

0: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
1: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A. Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 3030. Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.

0: sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231-3956. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

Belediyesi ile Silifke Belediyesi işbirliğinde düzenlenen Silifke Mahalle Muhtarları toplantısında 81 mahalle muhtarı ile yerel yöneticiler bir araya geldi. Silifke'nin ihtiyaçları ve mahallelerin öncelikli taleplerinin ele alındığı toplantıda

0: Belediyesi tarafından gençleri, girişimcileri ve iş dünyasını aynı çatı altında buluşturmak amacıyla hayata geçirilen Kampüs Mersin ve Garaj Mersin'de eğitim programları hız kesmeden devam ediyor. Dijital Liderler Geliyor eğitim serisinin ikinci buluşmasında katılımcılar LinkedIn'i profesyonel kariyerlerinde daha etkili kullanmanın yollarını öğrendi. Eğitim, öğrencilerden girişimcilere, iş arayanlardan profesyonellere kadar geniş bir katılımcı kitlesinden yoğun ilgi gördü. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi, çocukların bilimsel gözlem becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Gökyüzü hepimizin, bilim her yerde sloganıyla yola çıkan Mercan Bilim Merkezi, Tarsus Kültür Park'ın doğal ortamında düzenlenen programda yeşil dönüşüm istasyonu 3D kalemle modelleme, güneş saati, mikroskop ve güneş teleskopundan oluşan 5 farklı atölye çalışması gerçekleştirdi. Akdeniz sahili manzarasında yer alan Kültür Park'ta kurduğu dev ekran ile sinema tutkunlarına açık hava sineması nostaljisini yaşatan Mersin Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda çocukları da unutmadı. Büyükşehir açık hava sinema etkinliğinin ikincisinde Niko Kuzey Işıklarının Ötesinde filmini çocukların beğenisine sundu. Panayır Kafe yanında gerçekleşen organizasyonun üçüncüsü 12 Ağustos'ta gerçekleşecek. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtım.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: bize.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
7: SML Restorant ve Catering.
8: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
7: 0533 974 4590.
8: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
7: SML Restorant ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
9: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
10: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
11: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
12: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz

0: yaparız. 233 66 55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Yüksek Askeri Şura bugün toplanıyor. Şurada bir üst rütbeye terfi ettirilecek albay, general ve amirallerle

0: ile emekliye sevk edilecek personelin dosyaları ele alınacak. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında Menderes Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Operasyonda Belediye Başkanı İlkay Çiçek dahil 13 kişi gözaltına alındı. Cem Küçük soruşturması kapsamında gazeteci Tahir Sarıkaya gözaltına alındı. Sarıkaya'nın hesaplarında kaynağı belirsiz yüksek tutarlı para girişleri ve transferleri, bu transferlerin bir kısmının kripto hesaplarına aktarıldığı tespit edildi. CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmaları sürüyor. Bu kapsamda Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil 40 şüpheli tutuklandı. Beşikçioğlu görevden uzaklaştırıldı. Karadeniz ve Rusya'dan Samsun'a seyir halindeki bir ro-ro gemisine saldırı düzenlendi. Gemide 13'ü Türk, 22 mürettebat bulunuyor. Geminin yaşam mahallinde ve baş kısmında hasar meydana geldi. Mersin'in Tarsus ilçesinde motosiklet kazasında hayatını kaybeden Hava Astsubay Hakan Sevinç, memleketi Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen askeri törenle toprağa verildi. Mersin Valisi Atilla Toros başkanlığında güvenlik ve asayiş değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. 27 Temmuz 2 Ağustos tarihleri arasında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan 621 kişi yakalanarak adli mercilere teslim edildi. Mutta yapımı planlanan hal tesisi için önemli bir adım atıldı. Uzun süredir hayata geçirilmesi beklenen projede Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan olumlu karar geldi. Bakanlık tesisin inşa edileceği taşınmazların Mersin Büyükşehir Belediyesi adına ön tahsis edilmesine uygun görüş vererek projenin önünü açtı. Mersin Valisi Atilla Toros'un himayesinde MÜSİAD'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında zanaati değere dönüştürüyoruz, okul mescitlerini iyileştiriyoruz projesi için işbirliği protokolü imzalandı. Proje kapsamında MÜSİAD Mersin Şubesi'nin desteğiyle belirlenen 19 okulda cuma mescitleri oluşturulacak. Saadet Partisi Mersin İl Başkanlığı'nda Gençlik Teşkilatı'nda görev değişikliğine gidildi. İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevini yürüten Necmettin Tuğra'nın yerine Tarık Erdem Kaynar getirildi. Mersin'in Toroslar ilçesine bağlı Güzelyayla Mahallesi'nde bir köpekte kuduz vakasının tespit edilmesinin ardından bölgede karantina tedbirleri devreye alındı. Yetkililer şüpheli temas yaşayan vatandaşların vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurmaları gerektiğini hatırlattı. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Toroslar Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği Ayva Gediği futbol turnuvasında çeyrek finalistler belli oldu. Burhan Karaca, İlyas Kavaklı, Pınar Camili, Arpaç Sakarlar, Kaşlı, Değirmendere ve Ayva Gediği son 8 takım arasına kaldı.
1: Haberler.

0: reklam kazandırır.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya

0: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
5: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arası

0: Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A. Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30. Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
1: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
0: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmet

0: 0531-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira, Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501-686-4044.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Reklam tanıtım.
1: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
3: Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
4: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
5: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
6: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
7: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
7: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.

0: Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: reklam kazandırır.
1: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı karayolu taşıma yönetmeliğinin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.

0: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 3030. Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları

0: 0324 325 33 38. 0324 325 33 38. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.

233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Silifke Belediyesi işbirliğinde düzenlenen Silifke Mahalle Muhtarları toplantısında 81 mahalle muhtarı ile yerel yöneticiler bir araya geldi. Silifke'nin ihtiyaçları ve mahallelerin öncelikli taleplerinin ele alındığı toplantıda muhtarlar vatandaşlardan gelen talepler ile memnuniyetleri aktarırken ilgili birim yöneticileri de konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin üniversite tercihi yapacak olan öğrencilere ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti devam ediyor. Büyükşehir'in rehber öğretmenleri merkezde kongre ve sergi sarayında, ilçelerde ise Büyükşehir'e bağlı kurs merkezlerinde 10 Ağustos'a kadar pazar hariç her gün 8-17 saatleri arasında tercih yapan öğrencilerin yanında olmayı sürdürüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından gençleri, girişimcileri ve iş dünyasını aynı çatı altında buluşturmak amacıyla hayata geçirilen Kampüs Mersin ve Garaj Mersin'de eğitim programları hız kesmeden devam ediyor. Dijital Liderler Geliyor eğitim serisinin ikinci buluşmasında katılımcılar LinkedIn'i profesyonel kariyerlerinde daha etkili kullanmanın yollarını öğrendi. Eğitim, öğrencilerden girişimcilere, iş arayanlardan profesyonellere kadar geniş bir katılımcı kitlesinden yoğun ilgi gördü. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi, çocukların

0: Teleskop ve Güneş Teleskopu'ndan oluşan 5 farklı atölye çalışması gerçekleştirdi. Akdeniz sahili manzarasında yer alan Kültür Park'ta kurduğu dev ekran ile sinema tutkunlarına açık hava sinemasının nostaljisini yaşatan Mersin Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda çocukları da unutmadı. Büyükşehir, açık hava sinema etkinliğinin ikincisinde Niko, Kuzey Işıklarının Ötesinde filmini çocukların beğenisine sundu. Panayır Kafe yanında gerçekleşen organizasyonun üçüncüsü 12 Ağustos'ta gerçekleşecek. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Samsung Bölge Satış Birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat.

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
0: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenli ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Radyonu sosyal

0: medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Yüksek Askeri Şura bugün toplanıyor. Şurada bir üst rütbeye terfi ettirilecek albay, general ve amirallerle kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilecek personelin dosyaları ele alınacak. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında Menderes Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Operasyonda Belediye Başkanı İlkay Çiçek dahil 13 kişi gözaltına alındı. Cem Küçük soruşturması kapsamında gazeteci Tahir Sarıkaya gözaltına alındı. Sarıkaya'nın hesaplarında kaynağı belirsiz yüksek tutarlı para girişleri ve transferleri, bu transferlerin bir kısmının kripto hesaplarına aktarıldığı tespit edildi. CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmaları sürüyor. Bu kapsamda Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil 40 şüpheli tutuklandı. Beşikçioğlu görevden uzaklaştırıldı. Karadeniz ve Rusya'dan Samsun'a seyir halindeki bir ro-ro gemisine saldırı düzenlendi. Gemide 13'ü Türk, 22 mürettebat bulunuyor. Geminin yaşam mahallinde ve baş kısmında hasar meydana geldi. Mersin'in Tarsus ilçesinde motosiklet kazasında hayatını kaybeden Hava Astsubay Hakan Sevinç, memleketi Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen askeri törenle toprağa verildi. Mersin Valisi Atilla Toros başkanlığında güvenlik ve asayiş değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. 27 Temmuz 2 Ağustos tarihleri arasında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan 621 kişi yakalanarak adli mercilere teslim edildi. MUT'ta yapımı planlanan HAL tesisi için önemli bir adım atıldı. Uzun süredir hayata geçirilmesi beklenen projede Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan olumlu karar geldi. Bakanlık, tesisin inşa edileceği taşınmazların Mersin Büyükşehir Belediyesi adına ön tahsis edilmesine uygun görüş vererek projenin önünü açtı. Mersin Valisi Atilla Toros'un himayesinde MÜSİAD'la İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında zanaati değere dönüştürüyoruz, okul mescitlerini iyileştiriyoruz projesi için işbirliği protokolü imzalandı. Proje kapsamında MÜSİAD Mersin Şubesi'nin desteğiyle belirlenen 19 okulda cuma mescitleri oluşturulacak. Saadet Partisi Mersin İl Başkanlığı'nda Gençlik Teşkilatı'nda görev değişikliğine gidildi. İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevini yürüten Necmettin Tuğra'nın yerine Tarık Erdem Kaynar getirildi. Mersin'in Torosları ilçesine bağlı Güzelyayla Mahallesi'nde bir köpekte kuduz vakasının tespit edilmesinin ardından bölgede karantina tedbirleri devreye alındı. Yetkililer şüpheli temas yaşayan vatandaşların vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurmaları gerektiğini hatırlattı. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Toroslar Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği Ayva Gediği futbol turnuvasında çeyrek finalistler belli oldu. Burhan Karaca, İlyas Kavaklı, Pınar Camili, Arpaç Sakarlar, Kaşlı, Değirmendere ve Ayva Gediği son 8 takım arasına kaldı.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
2: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Bekle.

0: Çır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
1: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi, beyaz eşya nokta.com'da.
2: İster tıkla, ister uğra.

0: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Buse.com'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana groseri marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.

0: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
5: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
6: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
7: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Takvimler 4 Ağustos 2026'yı gösterirken Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler yaşandı. Bültenimize baktığımızda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terörsüz Türkiye kapsamında gündeme ilişkin çerçeve anayasaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Sürecin Türkiye Büyük Millet Meclisi ve hukuk zemininde yürütülmesi gerektiğini söyledi. Öte yandan İzmir Menderes Belediyesi'ne yönelik soruşturmada Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Sahte ekspertiz raporlarıyla usulsüz vatandaşlık iddiası ita 16 ilde operasyon düzenlendi. Bu operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Tüm bu gelişmelerle haber bültenimize başlıyoruz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terörsüz Türkiye kapsamında hazırlanan çerçeve yasaya ilişkin açıklamalarda bulundu.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terörsüz Türkiye kapsamında gündeme gelen çerçeve yasa düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, CHP'nin yıllar önce meclis zemininde çözüm önerdiğini belirterek bugün gelinen noktaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
2: Bu sorun aşılması için 2013 yılındaki ilk çözüm sürecine de bu yüzden CHP olarak destek verdik ve buyurun sorunu çözün dedik. Ama öyle gizli kapaklı yapmayın, meclise getirin, orada çözelim diye Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni adres gösterdik. Nihayet 13 yıl sonra, yani 2026'da bizim önerimize gelindi. Sorunun çözüm adresi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi gösterildi ve meclis bu görevi üstlendi.
1: Kılıçdaroğlu, silahın tamamen siyasetin dışına çıkarılması ve sürecin meclisle hukuk zemininde yürütülmesi gerektiğini vurguladı.
2: Gerçekçi bir çözüm mimarisi en az 4 boyutu içermek zorundadır. 4 boyutuyla beraber birlikte çözüm süreci başarıya ulaşabilir. Nedir bunlar? 1. Terör örgütünün doğrulanabilir biçimde silahsızlanması ve örgütsel tasfiyesi. 2. Türkiye'nin bütün yurttaşlarını kapsayan demokratik ve hukuki reformların yapılması. 3. Irak ve Suriye'deki bağlantılı silahlı yapıların geleceğini kapsayan bölgesel güvenlik düzenlemesinin hayata geçirilmesi. Ve 4. Dış güçlerin vekil yapılanmalar üzerinden müdahalesini sınırlayacak bir egemenlik stratejisinin oluşturulması. Bu 4 boyut her aşamada dikkate alınmak zorundadır. Silahın siyasetten tamamen çıkması, siyasetin de kapalı pazarlıklardan çıkarak meclisin, hukukun ve milletin denetimine girmesidir. Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırmak, farklı toplumsal aidiyetleri çatışma alanı olmaktan çıkarıp ortak cumhuriyet yurttaşlığı içinde güvence altına almaktır.
0: İzmir Menderes Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
1: İzmir'in Menderes Belediyesi'ne rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Eş zamanlı operasyonda Başkan Çiçek'in de aralarında olduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda hakkında gözaltı kararı bulunan 3 şüphelinin yakalanmasına

0: yönelik çalışmalar sürüyor.
1: Sahte ekspertiz raporlarıyla usulsüz vatandaşlık işlemleri yapıldığı iddiasıyla İstanbul merkezde 16 ilde operasyon düzenlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek 90 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini, 72 kişinin ise yakalandığını açıkladı.
0: Türk vatandaşlığı üzerinden usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla İstanbul merkezli 16 ilde operasyon düzenlendi. Operasyona ilişkin son durumu Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı. Bakan Gürlek, 90 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonda 72 şüpheli yakalandı ifadelerini kullandı. Soruşturma kapsamında 7 şirkete kayyum atanırken usulsüz şekilde vatandaşlık kazandığı belirlenen kişilerin vatandaşlıklarının iptaline yönelik çalışmalar da başlatıldı.
1: Eski Akut Başkanı Nasuh Nahruki hakkında sosyal medya paylaşımı nedeniyle yürütülen soruşturma tamamlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Nahruki'nin halkı kin ve düşmanlığa alelen tahrik suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianame değerlendirilmek üzere mahkemeye gönderildi.
0: Eski Akut Başkanı Nasuh Mahruki hakkında sosyal medya paylaşımı nedeniyle yürütülen soruşturma tamamlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Mahruki hakkında halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik suçundan iddianame hazırladı. İddianamede Mahruki'nin 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin sosyal medya paylaşımının düşünce ve ifade özgürlüğü sınırlarını aştığı öne sürüldü.
2: Tutuklama talep edildi mi efendim?
3: Edildi, evet öyle gözüküyor.
0: Savcılık Nasuh Mahruki'nin 4 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. İddianame değerlendirilmek üzere mahkemeye gönderildi. Mahruki'nin önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.
1: Kayseri'nin İncesu ilçesinde yolcu otobüsü devrildi. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, 24 kişi ise yaralandı.
0: Kayseri'nin İncesu ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı. Kaza Saraycık Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Kontrolden çıkan otobüs refüje çarptıktan sonra ağaçlara ve aydınlatma direğine çarparak devrildi. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Mersin'in Silifke ilçesinde çekiciyle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada anne ve 6 yaşındaki kızı yaralandı.
0: Mersin'in Silifke ilçesinde çekiciyle otomobilin çarpıştığı kazada otomobil takla atarak ters döndü. Anne ile 6 yaşındaki kızı yaralandı. Kaza Göksu Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil ters döndü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan anne ve kızı ilk müdahalenin ardından Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Göz hastalıkları uzmanı Doktor Ersin Şükrü Erden yaz aylarında bilinçsiz klima kullanımının ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulundu.
4: Serinlemek için evde olsun, iş yerlerinde olsun, arabalarda olsun, sıcak havalarda yoğun olarak klima kullanmak durumunda oluyoruz.

0: dikkat etmeksizin, gerekli önlemleri almaksızın klimaya maruz kaldığımız zaman birçok sağlık problemleriyle de karşı karşıya kalabiliyoruz. Özellikle bağışıklığı zayıf kişiler, yaşlılar, çocuklar, kronik solunum yolu hastalığı olan kişiler klimalar açısından daha yüksek risk altındaki kişilerdir. Klimalardan başlıca klima kaynaklı sağlık sorunlarından bahsedecek olursak üst solunum yolu enfeksiyonları, gribal enfeksiyonlar, sinüzit atakları, astım atakları, alerjik reaksiyonlar, göz ve cilt kurumaları ve lejyoner hastalığı gibi önemli hastalıklara sebep olabilmekte klima kullanımı. Lejyoner hastalığı halk arasında yaz zatüresi ya da klima hastalığı olarak bilinmektedir. Özellikle bakımı yapılmayan klimalardan başta olmak üzere nemli ortamlarda, su bulunan ortamlarda bu hastalığın etkeni Legionella bakterisi üremekte ve buralardan yayılan su buharı yoluyla bulaş gerçekleşerek hastalığa sebebiyet verebilmektedir. Bu hastalık zamanında teşhis alıp tedavi edilmezse çok ağır tablolara yol açabilmekte. Özellikle de yoğun bakım yatışları gerektirebilmekte. Hatta ölüme de neden olabilmektedir. Legionella hastalığında hastalarda gördüğümüz belirtiler özellikle yüksek ateş, baş ağrısı, kas eklem ağrıları, kuru öksürük, bazen balgamlı öksürük, nefes darlığı, ishal, bulantı, kusma, bilinç bulanıklığı gibi belirtiler ortaya çıkabilmekte bu hastalıkta. Hastalığın tedavisi doktor kontrolünde tamamen yapılabilmekte. Hastalığın yaklaşık 2-3 haftalık tedavisiyle tamamen hastalarımız iyileşebilmektedir. Klima hastalıklarından korunmak için neler yapabiliriz? Burada özellikle yapabileceğimiz en önemli şeylerin başında klimanın düzenli aralıklarda bakımının yapılması, temizliğinin yapılması, filtre temizliğinin yapılması çok önemli. Beraberinde klimanın hava akımının direkt önünde durulmaması çok önemli. Beraberinde yine klima kullanımında dikkat edilecek başka husus dış ortam sıcaklığına göre klimalı ortam sıcaklığının dış ortama göre 5 ila 7 derece daha altında olması, daha fazla soğuk hava tercih edilmemesi. Klima önünde serinleyeyim derken hayatı tehdit eden hastalıklarla karşılaşabilirler. Bu hastalıklarının en önemlisi az önce bahsettiğim lejyoner hastalığı.
1: Karadeniz'de Türkiye'ye ait bir RoRo gemisi drone saldırısına uğradı.
2: Karadeniz'de Türkiye'ye ait bir RoRo gemisi drone saldırısına uğradı. Saldırıda 3'ü Türk, 4 mürettebat yaralandı. Samsun'dan Rusya'nın Novorossiysk kentine taze meyve ve sebze taşıyan gemide saldırının ardından yangın çıktı. Mürettebat alevlere kendi imkanlarıyla müdahale etti. Rusya donanmasının bölgedeki dronlar nedeniyle gemiye yaklaşmakta güçlük çektiği bildirildi.
3: İçel TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66.
1: Bültenimizin sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
4: Büşra Değerli Ajanda sona erdi.
5: Reklam tanıtım.
6: Bursa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
7: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
8: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
7: Burada her şey istediğiniz gibi.
6: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Bursa Home.
7: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
8: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha

0: Psikoloji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
2: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Gece girmedi gözlerime uyku. Ne sabrım kaldı ne de taş. Dinmiyor bu gözyaşım.

0: reklam kazandırır.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
2: Türkiye Vestel'leniyor.
3: Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.

0: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
9: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
10: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Silifke Belediyesi işbirliğinde düzenlenen Silifke Mahalle Muhtarları toplantısında 81 mahalle muhtarı ile yerel yöneticiler bir araya geldi. Silifke'nin ihtiyaçları ve mahallelerin öncelikli taleplerinin ele alındığı toplantıda muhtarlar vatandaşlardan gelen talepler ile memnuniyetleri aktarırken ilgili birim yöneticileri de konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin üniversite tercihi yapacak olan öğrencilere ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti devam ediyor. Büyükşehir'in rehber öğretmenleri merkezde kongre ve sergi sarayında, ilçelerde ise Büyükşehir'e bağlı kurs merkezlerinde 10 Ağustos'a kadar pazar hariç her gün 8-17 saatleri arasında tercih yapan öğrencilerin yanında olmayı sürdürüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından gençleri, girişimcileri ve iş dünyasını aynı çatı altında buluşturmak amacıyla hayata geçirilen Kampüs Mersin ve Garaj Mersin'de eğitim programları hız kesmeden devam ediyor. Dijital Liderler Geliyor eğitim serisinin ikinci buluşmasında katılımcılar LinkedIn'i profesyonel kariyerlerinde daha etkili kullanmanın yollarını öğrendi. Eğitim, öğrencilerden girişimcilere, iş arayanlardan profesyonellere kadar geniş bir katılımcı kitlesinden yoğun ilgi gördü. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi, çocukların bilimsel gözlem becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Gökyüzü hepimizin, bilim her yerde sloganıyla yola çıkan Mercan Bilim Merkezi, Tarsus Kültür Park'ın doğal ortamında düzenlenen programda yeşil dönüşüm istasyonu 3D kalemle modelleme, güneş saati, mikroskop ve güneş teleskopundan oluşan 5 farklı atölye çalışması gerçekleştirdi. Akdeniz sahili manzarasında yer alan Kültür Park'ta kurduğu dev ekran ile sinema tutkunlarına açık hava sineması nostaljisini yaşatan Mersin Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda çocukları da unutmadı. Büyükşehir, açık hava sinema etkinliğinin ikincisinde Niko, Kuzey Işıklarının Ötesinde filmini çocukların beğenisine sundu. Panayır Kafe yanında gerçekleşen organizasyonun üçüncüsü 12 Ağustos'ta gerçekleşecek. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtım.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da.

0: beyaz eşyada sizleri bekliyor.
1: BM Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BM gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BM gurme dondurmaları Mersin ve Adana Grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
2: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
1: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar

0: Batman Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü Budama.

0: 90 lira. Seniks kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55. Sun FM.
4: Sun FM. Sanki sende çok gibi.

aşk çağlar boyu sevenlerle birlikte yaşayıp geldi. Göz gördü, gönül sevdi. Kerem ile Aslı, Tahir ile Zühre, Leyla

Meclise sunulması beklenen çerçeve yasa teklifinin adı belli oldu. Edinilen bilgiye göre yasa teklifinin adı milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi oldu. İstinaf Mahkemesi'nin mutlak butlan kararı sonrası CHP'de bir kırılma daha yaşandı. Yönetim krizinin ardından Edirne'deki tüm CHP'li belediye başkanları partiden ayrıldı. Kentte ilk kez hiç CHP'li başkan kalmadı. TÜİK 2025 yılı verilerine göre güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocuk sayısı bir önceki yıla göre %0,4 azalarak 609.959 oldu. Suça sürüklenme nedeniyle işlem yapılan çocuklara isnat edilen suçlar arasında %41,6 ile yaralama ilk sırada yer alırken bunu hırsızlık ve uyuşturucu suçları izledi. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan milyonlarca emeklinin beklediği açıklama geldi. Zam farklarının hesaplara yatacağı tarih açıklandı. Emeklilere zam farkı ödemesi 7 Ağustos Cuma günü hesaplara yatırılacak. İş insanlarından sokak hakkı adı altında haraç istedikleri ve 16 ayrı silahlı eyleme karıştıkları belirlenen suç örgütüne yönelik İstanbul, Antalya ve Yalova'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı. Amerika Birleşik Devletleri'nde 45 eyalete yayılan ve şiddetli ishale neden olan sikloporiyazis salgınında ilk can kayıpları yaşandı. Michigan eyaletinde 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Mersin'in Silifke ilçesinde çekicinin çarptığı otomobil ters döndü, anne ile çocuğu yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Mersin'de otomobille motosikletin çarpışmasının ardından sürücünün yerde yatan yaralıların üzerinden aracıyla geçerek kaçtığı kazada yaralanan aynı aileden ikisi çocuk 4 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi. Hastaneden çıkan aile yaşadıklarını anlattı ve şüphelinin en ağır cezayı almasını istedi. Mersin'de aile içinde çıkan silahlı kavgada ateşlenen silahtan çıkan kurşunun isabet ettiği 31 yaşındaki İsmail K. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı. Mersin Çevre Platformu Avrupa'dan getirilen plastik atıkların kentle çevresinde çevre kirliliğine yol açtığını belirterek siyasi partilerin konuya kayıtsız kaldığını savundu. Platform 8 Ağustos Cumartesi günü sahil yolunda gerçekleştirilecek yürüyüşe tüm vatandaşları katılmaya çağırdı. Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 3. grupta yeni sezona hazırlanan Yeni Mersin İdman Yurdu transfer çalışmalarına devam ediyor. Kırmızı lacivertli ekip kaleci Emrehan Özçelik'i kadrosuna kattı.

0: reklam kazandırır.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Buse.com'dan dev kampanya.
4: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
3: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
4: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Usulü Yemek Servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602. 0542 144 4602.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.

0: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: tıkla, ister uğra.
1: Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
2: Buse.com'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta.

üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357

0: sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Buldama. Beni hatırlarken mutlaka bir eksik bulmaya çalışma. Keşkelerle konuşma benimle. Keşkeler yaşayanlara aittir. Ben yaşadım.

0: Reklam kazandırır.
1: Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
2: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşat nişanında, Arkadaş Kundura üzüm nişanında.
0: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
6: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
7: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Silifke Belediyesi işbirliğinde düzenlenen Silifke Mahalle Muhtarları toplantısında 81 mahalle muhtarı ile yerel yöneticiler bir araya geldi. Silifke'nin ihtiyaçları ve mahallelerin öncelikli taleplerinin ele alındığı toplantıda muhtarlar vatandaşlardan gelen talepler ile memnuniyetleri aktarırken ilgili birim yöneticileri de konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin üniversite tercihi yapacak olan öğrencilere ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti devam ediyor. Büyükşehir'in rehber öğretmenleri merkezde kongre ve sergi sarayında, ilçelerde ise Büyükşehir'e bağlı kurs merkezlerinde 10 Ağustos'a kadar pazar hariç her gün 8-17 saatleri arasında tercih yapan öğrencilerin yanında olmayı sürdürüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından gençleri, girişimcileri ve iş dünyasını aynı çatı altında buluşturmak amacıyla hayata geçirilen Kampüs Mersin ve Garaj Mersin'de eğitim programları hız kesmeden devam ediyor. Dijital Liderler Geliyor eğitim serisinin ikinci buluşmasında katılımcılar LinkedIn'i profesyonel kariyerlerinde daha etkili kullanmanın yollarını öğrendi. Eğitim, öğrencilerden girişimcilere, iş arayanlardan profesyonellere kadar geniş bir katılımcı kitlesinden yoğun ilgi gördü. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi, çocukların bilimsel gözlem becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Gökyüzü hepimizin, bilim her yerde sloganıyla yola çıkan Mercan Bilim Merkezi, Tarsus Kültür Park'ın doğal ortamında düzenlenen programda yeşil dönüşüm istasyonu, 3D kalemle modelleme, güneş saati, mikroskop ve güneş teleskopundan oluşan 5 farklı atölye çalışması gerçekleştirdi. Akdeniz sahili manzarasında yer alan Kültür Park'ta kurduğu dev ekran ile sinema tutkunlarına açık hava sineması nostaljisini yaşatan Mersin Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda çocukları da unutmadı. Büyükşehir açık hava sinema etkinliğinin ikincisinde Niko Kuzey Işıklarının Ötesinde filmini çocukların beğenisine sundu. Panayır Kafe yanında gerçekleşen organizasyonun üçüncüsü 12 Ağustos'ta gerçekleşecek. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: Reklam tanıtım.
1: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın.

0: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231-3956. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
4: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Meclise sunulması beklenen çerçeve yasa teklifinin adı belli oldu. Edinilen bilgiye göre yasa teklifinin adı milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi oldu. İstinaf Mahkemesi'nin mutlak butlan kararı sonrası CHP'de bir kırılma daha yaşandı. Yönetim krizinin ardından Edirne'deki tüm CHP'li belediye başkanları partiden ayrıldı. Kentte ilk kez hiç CHP'li başkan kalmadı. TÜİK 2025 yılı verilerine göre güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocuk sayısı bir önceki yıla göre %0,4 azalarak 609.959 oldu. Suça sürüklenme nedeniyle işlem yapılan çocuklara isnat edilen suçlar arasında %41,6 ile yaralama ilk sırada yer alırken bunu hırsızlık ve uyuşturucu suçları izledi. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan milyonlarca emeklinin beklediği açıklama geldi. Zam farklarının hesaplara yatacağı tarih açıklandı. Emeklilere zam farkı ödemesi 7 Ağustos Cuma günü hesaplara yatırılacak. İş insanlarından sokak hakkı adı altında haraç istedikleri ve 16 ayrı silahlı eyleme karıştıkları belirlenen suç örgütüne yönelik İstanbul, Antalya ve Yalova'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı. Amerika Birleşik Devletleri'nde 45 eyalete yayılan ve şiddetli ishale neden olan sikloporiyazis salgınında ilk can kayıpları yaşandı. Michigan eyaletinde 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Mersin'in Silifke ilçesinde çekicinin çarptığı otomobil ters döndü, anne ile çocuğu yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Mersin'de otomobille motosikletin çarpışmasının ardından sürücünün yerde yatan yaralıların üzerinden aracıyla geçerek kaçtığı kazada yaralanan aynı aileden ikisi çocuk 4 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi. Hastaneden çıkan aile yaşadıklarını anlattı ve şüphelinin en ağır cezayı almasını istedi. Mersin'de aile içinde çıkan silahlı kavgada ateşlenen silahtan çıkan kurşunun isabet ettiği 31 yaşındaki İsmail K. kaldırıldığı hastanede hayatı

0: hayatını kaybetti. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı. Mersin Çevre Platformu, Avrupa'dan getirilen plastik atıkların kentle çevresinde çevre kirliliğine yol açtığını belirterek siyasi partilerin konuya kayıtsız kaldığını savundu. Platform 8 Ağustos Cumartesi günü sahil yolunda gerçekleştirilecek yürüyüşe tüm vatandaşları katılmaya çağırdı. Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 3. grupta yeni sezona hazırlanan Yeni Mersin İdman Yurdu transfer çalışmalarına devam ediyor. Kırmızı lacivertli ekip kaleci Emrehan Özçelik'i kadrosuna kattı. Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
1: Buse Home'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
2: Müjde mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
3: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02 0542 144 46 02.

233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Sun TV Haber Merkezi'nin hazırladığı İçel gündemini sunuyoruz. İyi akşamlar. Yaş kararları sonrasında Anıtkabir ziyareti geleneği sürdürüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki yaş üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti ve öte yandan yaş toplantısında alınan kararlar da açıklandı.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura üyeleri toplantı öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

0: Heyet daha sonra Misak-ı Millî Kulesi'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir özel defterini imzaladı.
1: Aziz Atatürk, 2026 yılı Yüksek Askeri Şura toplantısı öncesinde Şura üyeleri olarak bugün bir kez daha huzurlarınızdayız. Bölgemizde çatışmaların ve gerilimlerin tırmandığı bir dönemde icra ettiğimiz Şura toplantımızın ülkemiz, milletimiz ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Geçtiğimiz zorlu konjonktürde milletimizin güven kaynağı olmayı sürdürmektedir. Ruhun şad olsun.

0: Erdoğan, Yüksek Askeri Şura toplantısının ülke ve Türk Silahlı Kuvvetleri için hayırlı olmasını dileyerek şehitleri rahmetle andı.
1: Şura üyeleri olarak bugün bir kez daha huzurlarınızdayız. Sağ talinizle birlikte Malazgirt zaferimizden bu yana yaklaşık 1000 yıldır vatanımız olan bu topraklarda şanlı bayrağımızın gururla dalgalanması ve milletimizin özgürce yaşaması için can veren tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ediyoruz.
0: Yüksek Askeri Şura toplantısı daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti. 25 general ve amiral bir üst rütbeye yükselirken 69 albay general ve amiralliğe terfi etti. Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevine Orgeneral Rafet Dalkıran atandı. Yüksek Askeri Şura kararıyla Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresinin 1 yıl uzatılmasına karar verildi.
2: Yeni parti kurulmasıyla birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ana muhalefet partisi konumuna geldi ve yeni partinin ilk açık Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısı yapıldı. Toplantıda partinin yeni örgütlenme modeli tanıtıldı.
0: Yeni parti ilk açık grup toplantısını yaptı. Özgür Özel, yeni partinin ilk açık meclis grup toplantısında partinin yeni örgütlenme modelini tanıttı.
3: Yeni partinin bundan sonraki yürüyüşünde kurduran millete, adını koyan millete, bütçesini veren millete karşı tam sorumluluk vardır, tam hesap verme vardır.
0: Parti yönetiminde mahalle ve ilçe meclislerinin belirleyici olacağını söyleyen Özel, yöneticilerin üyelerin doğrudan oyuyla seçileceğini açıkladı.
3: Üye sayısı, nüfusu ve imkanları müsait olan tüm mahallelerimizde mahalle meclislerinin esas olduğu yeni bir örgütlenme modelini kuruyoruz. İstisnasız olarak örgütlendiğimiz tüm ilçelerde temel siyaset organı artık ilçe yönetimi, ilçe yönetim kurulu, ilçe başkanı değil, sizlerin, üyelerin oluşturduğu ilçe meclisleridir.
0: Konuşmasında yeni partiyi kontrollü muhalefet anlayışını reddeden bir siyasi hareket olarak nitelendiren Özel, delege sisteminin ise yalnızca yasal zorunluluk kapsamında sürdürüleceğini ifade etti.
3: Siyasi partileri içine kapatan, bazen parti içi iktidar hedefiyle partiyi gerçek iktidar hedefinden uzaklaştıran delege sistemine dayalı eski nesil örgütlenme biçimini terk ediyoruz. Artık delegelik siyasi partiler kanununun gereğini yerine getirmek için teknik bir görev olarak kalacak. Yeni partimizde her bir üye ilçe başkanını, il başkanını ve genel başkanı doğrudan seçecektir.
0: Özel ayrıca herhangi bir istifa çağrısı yapmadıklarını ancak 700 bine aşkın istifadan haberdar olduklarını söyledi.
3: Şimdiye kadar hiçbir istifa çağrısı yapmadık. Ama 700 bini aşan istifalardan haberdarız. İstifa etmeyin dediğimiz belediye başkanlarının, belediye meclis üyelerinin siz oradayken burada nasıl duralım diyerek nasıl harekete geçtiklerini gördük. Şimdi artık vakittir. Tüm geçmişte birlikte üye olmaktan onur ve gurur duyduğum tüm arkadaşlarımıza, bu yeni nesil siyasete, yeni partiye yaptığımız davetle birlikte şöyle sesleniyorum. Darbecilerden, butlancılardan, cuntacılardan kurtulun, yeni partimize buyurun.

0: Şimdi de CHP'nin grup toplantısına gideceğiz. Kemal Kılıçdaroğlu yaklaşık 3 yıl aradan sonra CHP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında yeniden kürsüye çıktı. Toplantı CHP'nin ana muhalefet konumunu kaybetmesinin ardından gerçekleştirilen ilk grup toplantısı olma özelliği taşıdı.
1: Kemal Kılıçdaroğlu yaklaşık 3 yıl aradan sonra CHP'nin meclis grup toplantısında yeniden kürsüye çıktı. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kılıçdaroğlu konuşmasında kararlı mesajlar verdi.
2: Bunlar ne diyorlardı? Faiz haramdır değil mi? Öyle nasıl oluyor da dünyanın en yüksek faizini veriyorsun? Senin verdiğin faiz helal oluyor da başkasının verdiği faiz mi haram oluyor? Faiz faizdir ya. Haramsa haramdır. Helalse helaldir. E haram diyen sensin. Dünyanın en yüksek faizini bakın. Arjantin'den sonra dünyanın en yüksek faizini veren Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir.
1: Bu Kemal hiçbir gücün karşısında boyun eğmez. Biz yalnızca haklının ve hakkını arayanların önünde saygıyla eğiliriz. Güce değil, adalete bağlıyız ifadelerini kullandı.
2: Biz CHP'liyiz. Cumhuriyet Halk Partili'yiz. Biz üretenin yanındayız, üretenin. Biz alın teri dökenlerin yanındayız. Biz sanayicinin yanındayız. Biz esnafın yanındayız. Biz çiftçinin yanındayız. Biz ihracat, zor koşullarda ihracat yapıp ülkesine döviz getiren ihracatçının yanındayız. Biz Karadeniz'de fındık üreticisinin, Rize'de çay üreticisinin yanındayız. Tarlasında karpuz üretenin yanındayız. Şeker pancarı üretenin yanındayız. Biz kim üretiyorsa, alın teri döküyorsa onların tamamının benim başımın üstünde yeri vardır. Hepsine şükranlarımı sunuyorum. Siz üretin. Dertlerinizi biliyorum. Sıkıntılarınızı biliyorum. Ama sizin dertlerinizi Bay Kemal her yerde, her ortamda dillendirecek. Bundan hiç endişe etmeyin.
0: CHP'li belediyelere operasyonlar sürüyor. Bir operasyon haberimizde İzmir'den, İzmir'in Menderes Belediyesi'ne rüşvet ve itikap soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
1: İzmir'in Menderes Belediyesi'ne rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Eş zamanlı operasyonda Başkan Çiçek'in de aralarında olduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda hakkında gözaltı kararı bulunan 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
0: Türk vatandaşlığı üzerinden usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla İstanbul merkezli 16 ilde operasyon düzenlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek 90 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonda 72 şüpheli yakalandı açıklamasında bulundu.
1: Türk vatandaşlığı üzerinden usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla İstanbul merkezli 16 ilde operasyon düzenlendi. Operasyona ilişkin son durumu Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı. Bakan Gürlek, 90 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonda 72 şüpheli yakalandı ifadelerini kullandı. Soruşturma kapsamında 7 şirkete kayyum atanırken usulsüz şekilde vatandaşlık kazandığı belirlenen kişilerin vatandaşlıklarının iptaline yönelik çalışmalar da başlatıldı.
0: Sayın izleyiciler, tabii ki sosyal medyada yapılan paylaşımlar bir şekilde takip ediliyor. Suç sayılacak paylaşımlar ise gerekli cezai

0: müeyyideler uygulanarak belirleniyor. Şimdi Nasuh Maruki hakkında 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebi var. İddianamede paylaşımın düşünce ve kanaat özgürlüğü sınırlarını aşan bir eylem olduğu aktarıldı.
1: Eski AKUT Başkanı Nasuh Maruki hakkında sosyal medya paylaşımı nedeniyle yürütülen soruşturma tamamlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Maruki hakkında halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik suçundan iddianame hazırladı. İddianamede Maruki'nin 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin sosyal medya paylaşımının düşünce ve ifade özgürlüğü sınırlarını aştığı öne sürüldü.
2: Tutuklama talep edildi mi efendim?
3: Edildi, evet öyle gözüküyor.
1: Savcılık Nasuh Maruki'nin 4 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.
4: Açar gündemi reklamlardan sonra devam edecek.
5: Reklam tanıtım. Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
6: Gökhan Eğitim Kurumları.
5: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
7: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
8: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
9: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
10: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetimiz.

0: 39.56 Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen Ticari Araç Ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
2: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletim...

0: Saldırıda şoför Mustafa Yılmaz yaralanırken o anlar araç içi kamerasına yansıdı. Yaşadıklarını anlatan Mustafa Yılmaz, saldırganı daha önce hiç tanımadığını söyledi.
1: O vatandaş, o bana saldıran, beni darp eden vatandaş arabaya yönledi. Ben dedim herhalde biriyle takıştı, kaçan adam benim aracıma bindi arka kapıdan, ben görmedim. Ben öyle hesap ediyorum. Benim o vatandaştan herhangi bir görmüşlüğüm de yok onu. Bir muhabbetim de yok, bir şey tanımadı, tanımıyorum.
0: Mustafa Yılmaz bir anda yanıma geldi, seni öldüreceğim diyerek ağır küfürler etti. Kendimi korumaya çalıştım ifadelerini kullandı.
1: Her şeyimi küfür etti, seni öldüreceğim, sullandı benim üzerim. Ben adamın elinde icabında kesici alet de olabilirdi. Beni orada direksiyonda orada bir şişleyebilirdi, öldürebilirdi yani. Bizim can güvenliğimiz hiç yok yani bu konuda. Suratımı işte görüyorsunuz. Tırmaladı.
0: Darp raporu alan Yılmaz, saldırgan ve yanındaki genç kızdan şikayetçi oldu. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
2: Mersin'de aile içinde çıkan silahlı bir kavgada evinin balkonunda bulunan 31 yaşındaki İsmail Karaduman adlı vatandaş kurşunların hedefi oldu.
0: Mersin'de aile içinde çıkan silahlı kavgada evinin balkonunda bulunan 31 yaşındaki İsmail K. kurşunların hedefi oldu. Ağır yaralanan İsmail K. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Soruşturmada 5 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
2: Antalya'ya gidelim şimdi de. Antalya'nın Kumluca ilçesindeki Adrasan'da Kargacak koyunda demirli bir Türk teknesi alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Teknenin karadan uzak olması nedeniyle yangına sahil güvenlik ekipleri müdahale etti.
0: Antalya'nın Kumluca ilçesindeki Adrasan'da Kargıcak koyunda demirli bir tur teknesi alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Teknenin karaya uzak olması nedeniyle yangına sahil güvenlik ekipleri müdahale etti. Yangında Mustafa Bey isimli tekne kullanılamaz hale geldi. Olayda yaralanan olmadı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme sürüyor.
2: Haber turumuza Mersin'e devam ediyoruz. Mersin'in Silivke ilçesindeki cennet ve cehennem obrukları yaz sezonunda ziyaretçi akınına uğruyor.
0: Mersin'in Silivke ilçesindeki cennet ve cehennem obrukları yaz sezonunda ziyaretçi akınına uğradı. Mitolojik hikayeleri ve tarihi yapılarıyla öne çıkan obruklar her gün yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlıyor. 452 basamakla inilen cennet obruğundaki serin hava sıcak yaz günlerinde ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor.
3: Cennet güzel bir yer. İniş zor. Gerçekten de cennet zor olsa gerek.
4: Burası serin. Gayet güzel cennete, cehenneme göre. Cehennem sıcaktı. Burası da serin. Daha önceden romanlardan kalma bir kilise. Ve aşağıya doğru deniz seviyesine bildiğim kadarıyla bir inen yer var. Önceden görünüyordu ama şimdi orası görünmüyor. Güzel. Gelmek isteyenlere de tavsiye edeceğim bir yer yani.
0: Bölgede bir dönem cami olarak da kullanılan tarihi kilise de yer alıyor. Ziyaretçiler cennet ve cehennem obruklarının doğal güzelliği ve tarihi atmosferinden etkilendiklerini belirterek bölgeyi görülmeye değer bir destinasyon olarak tavsiye etti.
2: Ülkemiz gerçekten medeniyetler beşiği. Pek çok medeniyet yaşam bulduğu bu coğrafyada ve yok olurken de geride ciddi izler bıraktı. Aydın'dayız. Aydın'daki Teles Antik Kent

0: Türkiye'de yaklaşık 2000 yıllık antik havuz gün yüzüne çıkarıldı.
1: Aydın'daki Tralleis Antik Kenti'nde yaklaşık 2000 yıllık antik havuz gün yüzüne çıkarıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, geleceğe miras projesi kapsamında yürütülen kazı ve restorasyon çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. Mehmet Nuri Ersoy, 37 metre uzunluğunda 12 metre genişliğindeki yaklaşık 300 kişilik 2000 yıllık antik havuzun kazı ve restorasyon çalışmalarını tamamlayarak gün yüzüne çıkardık dedi. Bakan Ersoy, medeniyetin izlerini korumaya ve kültürel mirası gelecek nesillere taşımaya kararlılıkla devam edeceklerini söyledi.
0: Mersin Büyükşehir'in açık hava sineması bu kez minikler için kuruldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi açık hava sinema etkinliğini bu kez çocuklar için düzenledi.
1: Mersin Büyükşehir Belediyesi açık hava sinema etkinliğini bu kez çocuklar için düzenledi. Kültür Park'ta kurulan dev ekranda Niko Kuzey Işıklarının Ötesinde filmi minik izleyicilerle buluştu. Aileleriyle birlikte açık havada film izleyen çocuklar ikramların da eşlik ettiği etkinlikte keyifli bir akşam geçirdi. Büyükşehir Belediyesi Açık Hava Sineması etkinliğinin üçüncüsünün 12 Ağustos'ta gerçekleştirileceğini bildirdi.
0: Sınırlarımızın ötesine geçiyoruz. Rusya açıklarında Türk RoRo gemisine saldırı yapıldı. Karadeniz'de Türkiye'ye ait bir RoRo gemisi drone saldırılarına uğradı. Saldırıda 3'ü Türk, 4 mürettebat yaralandı.
1: Karadeniz'de Türkiye'ye ait bir RoRo gemisi drone saldırısına uğradı. Saldırıda 3'ü Türk, 4 mürettebat yaralandı. Samsun'dan Rusya'nın Novorossiysk kentine taze meyve ve sebze taşıyan gemide saldırının ardından yangın çıktı. Mürettebat alevlere kendi imkanlarıyla müdahale etti. Rusya donanmasının bölgedeki dronlar nedeniyle gemiye yaklaşmakta güçlük çektiği bildirildi.
2: İçel TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66.
0: Sun TV Haber Merkezi tarafından hazırlanan İçel gündemini sunduk. İyi akşamlar.
3: İçel gündemi sona erdi.

0: Sun FM.
1: Senin de birisi canını yakar. Anlarsın o zaman aşk neler yapar. Duygusuzsun sen.

0: reklam kazandırır.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya.

0: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş kundura.
8: Arkadaş kundura yaşat işanında, arkadaş kundura üzüm işanında.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Silifke Belediyesi işbirliğinde düzenlenen Silifke Mahalle Muhtarları toplantısında 81 mahalle muhtarı ile yerel yöneticiler bir araya geldi. Silifke'nin ihtiyaçları ve mahallelerin öncelikli taleplerinin ele alındığı toplantıda muhtarlar vatandaşlardan gelen talepler ile memnuniyetleri aktarırken ilgili birim yöneticileri de konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin üniversite tercihi yapacak olan öğrencilere ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti devam ediyor. Büyükşehir'in rehber öğretmenleri merkezde kongre ve sergi sarayında, ilçelerde ise Büyükşehir'e bağlı kurs merkezlerinde 10 Ağustos'a kadar pazar hariç her gün 8-17 saatleri arasında tercih yapan öğrencilerin yanında olmayı sürdürüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından gençleri, girişimcileri ve iş dünyasını aynı çatı altında buluşturmak amacıyla hayata geçirilen Kampüs Mersin ve Garaj Mersin'de eğitim programları hız kesmeden devam ediyor. Dijital Liderler Geliyor eğitim serisinin ikinci buluşmasında katılımcılar LinkedIn'i profesyonel kariyerlerinde daha etkili kullanmanın yollarını öğrendi. Eğitim, öğrencilerden girişimcilere, iş arayanlardan profesyonellere kadar geniş bir katılımcı kitlesinden yoğun ilgi gördü. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi, çocukların bilimsel gözlem becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Gökyüzü hepimizin, bilim her yerde sloganıyla yola çıkan Mercan Bilim Merkezi, Tarsus Kültür Park'ın doğal ortamında düzenlenen programda yeşil dönüşüm istasyonu 3D kalemle modelleme, güneş saati, mikroskop ve güneş teleskopundan oluşan 5 farklı atölye çalışması gerçekleştirdi. Akdeniz sahili manzarasında yer alan Kültür Park'ta kurduğu dev ekran ile sinema tutkunlarına açık hava sinemasının nostaljisini yaşatan Mersin Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda çocukları da unutmadı. Büyükşehir, açık hava sinema etkinliğinin ikincisinde Niko, Kuzey Işıklarının Ötesinde filmini çocukların beğenisine sundu. Panayır Kafe yanında gerçekleşen organizasyonun üçüncüsü 12 Ağustos'ta gerçekleşecek. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: İyi akşamlar değerli izleyenler. Bir ön libero spor yaşayan efsanede yine sizlerle birlikteyiz. Bu akşamki konuğumuz yaşayan efsane Mehmet Nacir. Hocam hoş geldin.
1: Hoş bulduk hocam.
0: Nasılsın hocam?
1: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyisiniz.
0: Sağ olun. Teşekkür ederiz. Bir yaz boyu işte biliyorsunuz yıllardan beri İçerik İnsan TV'de ön libero spor programı yapıyoruz. 2-3 yıldır da hep bunu düşünmüştüm. Yaşayan efsaneler diye bir program. İşte köy maçlarının aktığı yayın oldu. Kanalın işte bazı şeyleri yoğun program olduğu için de bu sene müsait olduk. Evet. Sizden önce de değerli hocalarım Ayhan Öz, Semih hocam, Türger, evet. Mehmet Talas, hadi bir kişiler var, unuttum onu. İşte bu 5. 4. 5. program falan. Evet. Bundan sonra da Ağustos'un sonuna kadar inşallah devam edeceğiz.
1: İnşallah hocam hayırlısıyla.
0: Ne yapıyorsun hocam, iyisin?
1: İyi hocam, yaramaz bir şey yok, Allah'a şükür.
0: İşte bir... Çok şaşırsın hocam bunu.
1: Estağfurullah hocam.
0: İyi, hayır.
1: Sağ ol hocam, teşekkür ediyorum beni davet ettiğin için.
0: Ne demek, ne de her zaman başımın üstünde yerim var hocam.
1: Sağ ol hocam, çok teşekkür ederim.
0: Hocam, şimdi şöyle başlayalım. Malum Mersin İtma Ördü sahaya çıktı, çıkıyor, çıkacak mı, oldu mu, olacak mı, amatöre mi düşecek falan derken şehirde bir hareketlenme oldu. Nerede hareket, orada bereket hesabı. Bir gelişme oldu, ne düşünüyorsunuz?
1: Vallahi hocam aslında sevindirici bir olay. Yani şehrimiz adına, Mersin İtma Ördü adına sevindirici bir olay. Yani geçen sene ben aslında çok üzüldüm şeyden, ligden çekilip küme düşmesine. Oysa yani düşmezdi benim şahsi kanaatim. Ligden düşmezdi. En azından ikincilikten devam ederdi. Ama olmuşa çare yok. Yani büyük mücadeleler verildi tekrardan yaşasın diye. İşte şeytanlar olsun, iş insanları olsun. İşte en son Murat Başkan ben varım dedi. İşin içine girdi. Beraber iş insanları. Yani bana göre yaşaması lazım. İyi ki de oldu.
0: Oldu. Nasıl görüyorsun yönetimi, teknik kadroyu?
1: Hocam yıllardan beri aslında...
0: Transferleri takip ediyorsun mu? Tabii, tabii. Bir teknik adam olarak mutlak surette bunları yakından takip ediyorsun.
1: Tabii tabii. Yani şimdi bugün mesela aldıkları bir arkadaş var. Ağrı'dan aldılar. Fesi. Bana göre ligin iyi adamı.
0: İyi adamı.
1: Tabii iyi adam. Ya ben geçen sene onu devre arası başkan bana açılacak dedi transfer. Açacağım hocam dedi. Yani para bulabilirsem açacağım dedi. Biz bir görüştük onunla. İşte parasını yatırmamıştı Ağrı onun. Sonradan yatırdılar. Biz de zaten transferi açamayınca kalmıştı ve iyi adam aldılar. Yani genelde bu ligin iyi adamlarını alıyorlar.
0: Şöyle hocam, Mersin kamuoyunu biraz şimdi bunu Gürsoy Turan, Cemal Koç, Orhan veya kulüp başkanı söylese der ki taraflı olur bunlar.
1: Evet.
0: Çünkü hani kulüp başkanı ya, takım şöyle olacak, böyle olacak derse biraz taraflı olmuşmuş. Siz dışarıdan, ya tam Mersinlisiniz de, dışarıdan bir teknik adam olarak Mersin İtma Ördü'nün yapmış olduğu transferlerle ilgili, yani tabii bu asla yönetimi eleştirmiyoruz.
1: Hayır, hayır.
0: Bizim arkadaşlarımız hepsi, canımız, ciğerimiz,
1: bizim konuştuğumuz kardeşlerimiz hepsi. Kardeşlerimiz eleştirmek veya yermek değil yani. Ben.
0: Yani onlar şimdi söylese bunu taraf olmuş olur ama tabii. Sen bir tarafsız gözle, tabii. Ben bir tarafsız gözle. Siz bu bölgeyi, ligi iyi bilirsiniz. İkinciliği, üçüncülüğü. Evet. Çok değerli hocalarla çalıştınız. Evet. Mersin İtma Ördü yapmış olduğu transferlerde ne görüyorsunuz? Yani bu yapılan transferler, tabii ki ekonomik boyutlar da var. Şimdi paramız olsa da daha iyi oyuncular, daha kaliteli oyuncular alma imkanımız olsa. Bu bütçeyle, bu şeyle yapılan transferleri nasıl görüyorsunuz?
1: Hocam ben şuradan başlayayım aslında. Biraz önce ilk sorduğunuz sorudan başlayayım. Ya biz yıllardır Nasır Hoca, Levent Hoca, Kahraman Hoca'dan sonra, belki uzun bir aradan sonra kendi özümüze döndük. Kendi özümüze döndük. Şimdi ben geçen mesela Gürsoy abiyle anlaştılar. Bana göre Gürsoy abi geçen sene inanılmaz iş

0: işler yaptı. Playoff oynattı. Buraya geldi. Şimdi herkes ben şöyle işte sağda solda dolaşırken herkes şunu söylüyor. Ya diyor adam playoff oynattı, küme düşen takıma geldi. Ya bu iş öyle değil. Bu iş gönül işi. Bir de arz talep meselesi.
1: Özcan Hoca da geldi.
0: Ya arz talep meselesi bu iş. İrsoy abinin gelmesine ve en çok mutlu olanlardan bir tanesi ben. Yanındaki ekip aynı kez hepsi arkadaşlarımız, kardeşlerimiz. Cemal'i getirdiler mesela. Ya şimdi Cemal'i hep eleştiriyorlar. Ben okuyorum. Orhan'ı eleştiriyorlar. Bakın ben şunu söyleyeceğim. Cemal beğenirsiniz veya beğenmezsiniz. Bu takımda kaptanlık yaptı. Bu takımın formasını giydi, terletti. Ya bir yorum yapmış, işte onu söylemiş, bunu söylemiş. Ya şimdi burada yorum yapıyoruz biz. Biz sürekli şey değiliz, biz siyasetçi değiliz. Herkesi memnun edecek durumumuz yok. Cemal o an onu gerektiriyordur, onu söylemiştir.
1: Onu görmüş, onu...
0: Tabii onu söylemiştir. Orhan, kaleci Orhan, bu takımda kaptanlık yaptı. Yıllarca oynadı. İyi veya kötü, onu ben hiç şey yapmıyorum. Konuşmuyorum. Ama bu takımın kaptanlığını yaptı. Bu takımda forma giydi. Bu memleketin çocuğu. Ya dışarıdan bakın. Yıllardır dışarıdan gelen hocalara çuvalla para verdiler. Bakın çuvalla para verdiler. Şimdi memleket çocuğuna döndük. Özümüze döndük. Hem yönetim bazında olsun, hem hoca bazında olsun, hem de 5-6 tane transfer. Onun üzerine Mersin çocukları amatörden bakılıyor. Bal liginden bakılıyor. Ya bir şeyler yapılmaya çalışıyor. Ya bence eleştirmek için çok erken. Hatta hiç değil. Yani hiç yapmamamız gerekiyor.
1: Ben ondan ziyade şunu sormak istedim. Tamam, oraya da güzel açıkladın. Teşekkür ederim. Futbolcu transferini.
0: Hocam futbolcu transferi şöyle. Şimdi benim gördüğüm, şimdi kaptanı aldılar, kaleci, değil mi? Bizden gitti o.
1: Sertaç.
0: O, Sertaç bizim çocuğumuz.
1: Evet.
0: Diğeri stoper Burak. Menemen'deydi. O da memleketin çocuğu ve bu liglerde oynamış. Daha önce burada şampiyonluk yaşamış mı hocam? Yaşamış. Evet. Burada yaşamış da şampiyonluk yaşadılar evet. Burada. Şimdi bunların alınması kadar normal bir şey var mı?
1: Hayır ben
0: şöyle bir anılmadım. Tek tek geliyorum.
1: Şimdi yerinde yani bu işte takım.
0: Tek tek geliyorum hocam şimdi. Kaleci oturdu mu?
1: Oturdu.
0: Bu liglerin iyi kalecisi.
1: Tutanı var.
0: Kesinlikle. Döndük stoperin bir tanesini aldık. Değil mi? Sol stoperi aldık. Yanlış bilmiyorsam. Şimdi bu da oturdu mu hocam? Oturdu. Şimdi bir tane genç bir çocuk aldık. İki tane Berkay diye bir tane Mersinli yine. Onu da aldık. Şimdi bu liglerde bu yaş doğumlar adam bulmak çok zor. Şimdi bakıyorsun aldığımız yerlere hep iyi adamlar var. Yani bu ligde oynamış, bu ligde biraz kıvırdamış veya bu lige ayak uydurabilecek adamları alıyorlar. Yani başka nasıl yapılır? Ve bu bütçeyle. Yani herkes zannediyor ki şimdi Mersin'in yeni yönetim yaptı. Çok para var. İnanılmaz paralar var. Değil. 40 kanaat gidiyor. Yani ben işin içinde değilim ama takip ettiğim kadarıyla söylüyorum.
1: Geçen gün 8,5 milyon borç ödendi.
0: Tabii yani bu hem borç ödeniyor, hem futbolcu transferi yapılıyor, hem ligde kalınsın ya playoff oynansın deniliyor. Şimdi bunları yapmak...
1: Hepsi böyle olmaz.
0: Hocam bunları yapmak büyük iş.
1: Büyük iş.
0: Bakın ben geçen sene Maraş'a gittim. Yani oraya da geleceğim. Ben Maraş'a gittim geçen sene. Hocam bir takım yapılmış. Paranın yokluğundan futbolcuların anlaştığı paralar o kadar komik ki inanamazsınız. O kadar komik ki inanamazsınız. Ama yine bakıyorum mesela Mercedes Mördü'ye para veriyor.
1: Tekrar başa döneceğiz. Teknik anlamda. Şimdi siz gidiyorsunuz. Mesut Bakkal'la çalışıyorsunuz.
0: Evet.
1: Veya diğerlere çalışıyorsunuz. Veya Kahramanmaraş'a gidiyorsunuz. Başka kulübe gidiyorsunuz. Semih başka kulübe gidiyor. Efendim söyleyeyim Cemal Koç Kastamonu'ya gidiyor. O biri oraya gidiyor. Ya bu sizi götürenler gerizekalı mı?
0: Ya değil tabii ki. Ya.
1: Pardon özür dilerim yanlış anlama.
0: Değil tabii ki.
1: Yani gerizekalı mı kulüpler?
0: Hayır.
1: Yani onlar size sahip çıkıyor. Alıyor götürüyor takım teslim ediyor. Mersin çocuğu Mersin antrenörü bile geldiği zaman ne oluyor?
0: Ya aslında hani bu sene işte böyle bir atılım yapıldı. Yani
1: kötü mü şimdi hocam
0: bu? İşte böyle bir atılım yapıldı. Ya bana göre geç kalınmış bir atılım.
1: Ya şimdi Gülsel Turan.
0: Şöyle bir şey söyleyeceğim. Bak burada ben olurum, Cemal olur, Özgür olur, işte bir şey olur, Gülsel Hoca olur. Yani
1: ya tufan var.
0: Tufan olur. Yani bu memleket çocuğuna sahip çıkılır. Mesela ben şeye çok üzüldüm. Şimdi tabii ki bu arz talep meselesi. Kimi arz eder, kimi talep edersen onu getirirsin. Şimdi Silifke, değil mi? Silifke bizim memleketimiz. Şimdi ben burada top oynadım profesyonel, top oynadım 2 yıl. Şimdi bakıyorsun geçen sene playoff oynamış bir takım, bu sene sahaya çıkamayacak.
1: İşte ekonomik.
0: Ya hocam şimdi tamam ekonomik de

0: Şimdi hesap, yani en kötü hesap hesapsızlıktan iyidir. Yani iyi hesap yapılır, oturulur, döner. Şimdi Silifkespor lige çıktı. İşte oradan hoca getirdiler. Bak yine söylüyorum, ben kimseyi eleştirmiyorum. Bu az talep meselesi. Oradan hoca getirdiler. Futbolcular alınıyor. Uçuk rakamlar veriliyor. Yarısı veriliyor. Verilmiyor. Adam parasını ya alıyor. Mahkemeye veriyor. Bunlara hocam, gerek var mı hocam?
1: Bak şimdi hocam. Burada yıllardan beri Mersin İsmail yönetildi. Ben en iyi yönetimi nerede gördüm biliyor musun? Yıllarda bak Mersin'i sen de takip ettin, ben de takip ettim. En iyi yönetim Metin Saltık yönetimiydi.
0: Kesinlikle hocam.
1: Bak Metin Saltık yönetimiydi, en iyi yönetim. Eleştirdik, şey yaptık ama adam kulübü kendi şirketi gibi yönetti.
0: Hocam zaten kendinindi. Kimseden de para almıyordu.
1: Bak hocam ama şehrin takımıydı.
0: Tamam
1: ama,
0: şehrin takımı da ama.
1: Şimdi şöyle, bazı elleri uzattırmadı. Bazı elleri çektirdi. Geri çektirdi. Şimdi niye diyeceğim, konuyu açacağım. Hani yayının başında dedin ya, işimiz sallamak değil. Tabii işimiz canım. Doğru söylemek.
0: Tabii canım.
1: Ha ben doğru söylerim, sen sevmezsin, ayrı konu. Ya şimdi takım galip geliyor. Yemeğe gidiyorsun. Çoğu insan teyze derim. Arkadan 20 kişi geliyor. Ya niye geliyorsunuz abi siz? Ha niye geliyorsunuz siz? Hı. Ben taraftarım. Bana ne taraftarsın ya? Takım yemeğe gidiyor abi. Sen ne iş var orada? O da ayrı bir yemeğe gidecekmiş. O da 30 kişiye orada yemek parası vereceksin. Niye vereceksin abi? Kimin parasını veriyorsun abi sen? Ya bu kimin işte, parasını veriyorsun abi sen?
0: Bu işte biraz yönetimle, yönetimsel işler bunlar.
1: İşte vermedi mi, yapmadı mı? Yok dargındım, küsüdüm, gelmiyorum, oynamıyorum. Hani küçükken bir top vardır ya, varlığınız ailenin çocuğun topu vardır. Gelir oynarsın, çocuğu küsürdü mü topu alır gider, oyun biterdi. Böyle misal. Evet. Yani kulüpleri kendi şirketiniz gibi yönetirseniz, mesela o gün Murat Altındere'nin kongreye gittim, konuşmaları çok hoşuma gitti. Ama uygularsa...
0: Ya bana göre, hocam bana göre, şu an ayağa kalkacak takımda başkanlık yapabilecek en doğru adamı seçtik.
1: Seçti.
0: Yani şöyle, yani biz seçtik derken ben şehir adına konuşuyorum. Ben Murat Başkan'a böyle bir sefer şeyim yoktur yani. Hiç konuşmadım şimdi. Tanımam da kendisini. Yani ismini bilirim. Avukat olduğunu bilirim.
1: Kıymetlisi, değerlisi.
0: Ama hiç hani konuşmuş değilim. Ama bana göre, yani benim takip ettiğim kadarıyla, bildiğim kadarıyla bana göre en doğru adamı seçtik.
1: Ama mesela şimdi şu anlamda bile ben hafif böyle şey görüyorum. Başkan için bir iki zenzene işler sağda solda, kenarda.
0: Hocam, o kadar olacak ya.
1: Şimdi olmaması
0: hocam
1: gerekiyor.
0: Hocam şöyle bir şey var. Şimdi bir adamı herkes seviyorsa problem vardır.
1: Değil mi? Evet.
0: Bak bir adamı herkes seviyorsa problem vardır.
1: Sıkıntı.
0: Sıkıntı vardır. Şimdi yok mu? Var. Yok mu? Var. Var. Hocam bak varsa iyi.
1: Mesela ben
0: varsa bazı şeyler doğru yapıyor.
1: Program yapıyorum değil mi burada? Öyle böyle yapıyor işte yaşayan. Adam çıkıyor dışarıda bilmem buraya yazıyor. Ya abi seyretme babacığım ya. Bak düğmeye bastın
0: abi,
1: mı?
0: Abi değiştir abi kanalı. Ya bir de burada konuşulan yani hakaret etmedikten sonra kişiliğine sıkıntı yaratmadıktan sonra, karakteriyle ilgili laf söylemedikten sonra biz burada spor yorumluyoruz değil mi? Takımı yorumluyoruz, oyunu yorumluyoruz. Gün zaman geliyor, işte yönetimin yapmaması gereken yanlış şeyleri dile getiriyoruz. Biz bunu hakaret olarak söylemiyoruz ya da onları germek için söylemiyoruz ki. Biz sadece gördüğümüz doğruları anlatmaya çalışıyoruz. Ha, sen kabul edersin, etmezsin. O senin problemin.
1: Mesela bir de şu var. Ben Mersin İsmail yönetiminden bunu yayınlarımda söyleyeceğim, her zaman da söyleyeceğim. Lütfen beni dinliyorsa da dinleyenler söylesinler. Mersin'in yaşayan efsanelerine sahip çıkın. Kapıda dilencilik yaptırmayın. Kapıdaki bir adamı onu ezdirmeyin. Mesela bir Ayhan Öz geldiği zaman, bir Atıf geldiği zaman, bir İbrahim Hoca geldiği zaman, bir Mehmet Naci geldiği zaman ki girer de bazı orasıki şeylerde sıkıntı yaratıyorlar. Bu insanların yeri protokoldür.
0: Ya bizim maalesef böyle bak, böyle şehir olarak vefasızlığımız var hocam.
1: Bu adamların yeri protokoldür. Ben

0: Göre çıkıyorum, futbolla alakası olmayan, maçta görmediğim adamı protokolde görüyorum. Hem de yanında 3-4 tane yerini almış, bacanağını almış, kaynını almış, getirmiş oraya protokol. Ya arkadaşlar, bu memlekete futbolda hizmet etmiş bir Ayhan Öz, bir Atıf, bir Mehmet Nacir, bir Mehmet Talas, bir Mesut Cömert,
1: Levent Hoca,
0: bir Levent Arıtoğan, bir Nafi.

0: sizindir. Bunlar Mersin futboluna yarın sizler de gideceksiniz, o yaşa geleceksiniz. Sizlere de sahip çıkmazlar böyle. Siz sahip çıkmazsanız size de sahip çıkmazlar.
1: Ya hocam Mersin'de şu var. Şimdi böyle bir grup var. Bir grup oturuyor. Seni kötülüyor, onu kötülüyor, o birini kötülüyor, beni kötülüyor, herkesi kötülüyor. Aslında kötü kendileri farkında değiller ama. Bak kötü kendileri. Şimdi senin olmadığın yerde benim senin arkandan atıp tutmam senin kötü olduğunu mu gösterir, benim karaktersiz olduğumu mu gösterir?
0: Şu var hocam, bak şu var. Allah kimseye fitne, fecir, fesat yapmasın.
1: Şura ama var onlar, hocam onlardan bak, besleniyor onlar.
0: Şunlar var.
1: Kaostan besleniyorlar.
0: Bak şura var hocam. İnsan hayatında hiçbir yer önemli değil. Karnın çok önemli. Bak karın çok önemli. Motor hocam motor. Bütün yediğin nereye gidiyor? Buraya gidiyor. Her yere buradan besin veriliyor. Eğer şu karnın, Mehmet Nacır'ın bindiği arabayı hazmedemiyorsa bana yazıklar olsun. Bana yazıklar olsun. Bak bana, kendi adıma konuşuyorum. Aa Mehmet Nacır'a bak, arabayı nereden bulmuş? Acaba nerede şike yaptı? Nerede bahis oynadı? Böyle mi düşünmek lazım? Helal olsun hocaya ya. Gece gündüz çalışıyor. Amatörlerden geldi, çamurlardan geldi, camspordan geldi. Dünyanı verdi. Hanımefendi eşi ayrı çalışıyor. Bilmem evet. Ya helal olsun. Hemen kötü
1: hocam,
0: niyet.
1: Ben 23 tane takımda çalıştım ya. Bunun 8 tanesi PTT birincilik. PTT birincilik. 2 tanesi süperlik. Ve onun haricinde ikincilikte şampiyonluk yaşadım. Bayburt'ta şampiyonluk yaşadım.
0: Yani
1: ben 23 tane takımda çalıştım. Bunu yapmak için emek verdim, emek.
0: Oralara geleceğiz. Ben bir şöyle bir bakayım hocam. Bir Servet Bakan iyi yayınlar size ve benim için çok değerli Mehmet Nacır hocama hoş geldin diyorum. Selamlar gün söylüyor. Mustafa Babacan selamlar söylüyor. Selahattin Bozkurt'un selamlar hocam. İyi yayınlar diliyor. Mehmet Acar iyi yayınlar diliyor. Selamlar söylüyor. Nacır hocama dinlerken huzur buluyorum.
1: Sağ olsun.
0: Servet Bakan. Erdal Korucu iyi yayınlar diliyor. Selamlar söylüyor. Onur Çalıkuşu iyi yayınlar Mehmet hocama. Selamlar. Mahmut hocam sağ ol. Aleyküm selam. Taceddin Bilgen çok faydalı bir program. Başarı dilerim. Biz de teşekkür ederiz. Evet. Mersin mevzu diyeceğim hocam. Kapatacağız konuyu.
1: Ya hocam şimdi biz mesela hoca burada hoca ismi deklare ediyoruz ya sayıyoruz. Yani unuttuğumuz varsa ya da aklımıza gelmeyen varsa hem seviyoruz
0: hepsini
1: hem de
0: seviyorum.
1: Yani hepsi çok değerli hocalar.
0: Kıymetli
1: mesela Serkan Damla. Yani Mersin'in bana göre en değerli hocalarından bir tanesi. Yani Türkiye'de gelebileceği
0: kabulleneceksin hocam.
1: En uç noktaya gelmiş
0: hocam,
1: bir adam yani.
0: Kabulleneceksin.
1: İşte yani ya bakın şimdi Serkan Damla dediğiniz adam Süper Lig'de, PTT 1. Lig'de ve milli takımda yardımcı antrenörlük yapıyor. Şimdi bu takımda yönetimde Murat Başkan'la da arası çok iyi. Elinden geldiği kadar iyi şeyler yapmaya çalışıyor. Yönlendiriyor. İşte daha önceki yapılan hataları yapmamaya çalışıyor. E şimdi duruyorlar, geçmişi anlatıyor. Duruyor. Ya geçmiş yok abi, geçmiş yok.
0: Geçmişte Serkan Damla neyi var ya?
1: Ya işte yok kulüpte menajermiş de küme düşmüş de falan.
0: Hangi kulüpte menajermiş?
1: İdman orada. Ya kardeşim bitti o işler bitti. Ona gelene kadar ne adamlar vardı bu takım küme düşerken hiçbir şey yapmayan. Ona gelene kadar ne adamlar vardı?
0: Hocam canlı yayındayız.
1: Biliyorum.
0: Azizlik yapmayalım. Bak ben de parlayacağım, sen de parlayacaksın.
1: Yok ben parlamam
0: ya. Parlamıyor hocam.
1: Ben parlamam hocam, ben rahatım.
0: Biz neler biliyoruz, neler gördük, neler yaşadık. Sen de biliyorsun, ben de biliyorum. Yani sen yıllardan beri futbolun içindesin. Ben yıllardan beri içindeyim. Biz diyor üç kişiyiz, birbirimizi iyi tanıyoruz.
1: Tabii canım.
0: Hocam, şimdi bana kendini anlatma. Senin için demiyorum ha. Adam anlatıyor ya. Sen beni biliyorsun, ben seni biliyorum ya. Öyle adamlar var ki hocam burada o hocam nasılsın iyi misin diyor. Arkaya döndüm arkamada ya bu diyor.
1: Ya hocam işte biraz önce onu söyledim ya. Ya bu o insanların yaptığı şey. Şimdi burada 4 kişi konuşuyoruz. Birinin arkasından atıyor. Sen buradan kalkın ya da ben kalkın. Bu sefer benim arkamdan atıyordu. Bu nasıl bir karakter ya. Ya vallahi Mersin'i bunlar bitirdi. Mersin sporunu bu insanlar bitirdi ya.
0: Ben hep şunu derim hocam. Bilmiyorum sen ne düşünürsün. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Maraş'a gitmiş, kahraman demiş. Şanlıurfa'ya gitmiş, şanlı demiş. Gazi'ye gitmiş, gazi demiş. 1936 yılında Mersin'e gelmiş. Mersin'den dönüp Mersin'e sahip çıkın. Atatürk 1936'da Mersin'i çözmüş değil mi?
1: Tabii ki diyorum hocam, onun hikayesini biliyorsundur mutlaka.
0: Biliyorum hocam.
1: Yani

0: işte sahipsiz kalmış ya. Bakmış her taraf Fransızların. Neyse,
1: tamam hadi geçelim. Şimdi ben Mersin'e verdim bu teknik kadroya, bu yönetime, kendim adıma, yorumcu olarak, bu adam olarak dedim ki gerek Facebook sayfamda falan, 2 yıl kredisi var bunların.
0: Tabii.
1: 2 yıl hocam. İsterse çıksın İkman Yurdu, 5-0 yenisini ağzımı açmam. Ben kendime konuşuyorum.
0: Doğru hocam.
1: Ağzımı açmam.
0: İlk önce yaşasın.
1: Ya hocam çünkü ya saha yok, yatacak yer yok, para aranıyor, bulunacak. Başkan yok, hoca yok, bulundu, geldi. Hadi vardık, düğün yapacak, salon yok. Salon var, davulcu yok. Bunlara tek tek tek geliyoruz. Bak Aziz Sancar tesisleri hazırlanacak, otlar böyle böyle olmuş, bilmem ne olmuş, orası böyle olmuş. İşte sağ olsun belediye başkanları Yenişehir Belediyesi şeyini vermiş, misafirhanesini vermiş. Vahap Seçer demiş gidin Macit Özel'le çalışın. Belli bir süreye kadar, usta olana kadar. Yani herkes elini taşın altına koymuş karınca kadar ince. 2 yıl bunların, bilmiyorum sen ne düşünürsün?
0: Hocam tabii ki 2 yıl da vereceğim. 2 yıl da 3, 2'yi de vereceğim, 3'ü de vereceğim.
1: Kredisi
0: niye?
1: Var.
0: Çünkü hocam hastayı ayağa kaldırdılar. Yatalak hastayı ayağa kaldırdılar.
1: Entim
0: olmuş.
1: Şimdi
0: yürütmeye başlıyorlar.
1: Entim
0: olmuş. Şimdi hasta yürümeden eleştirmek yani yanlış olur bana göre. Ya burada mesela taraftarlar da çok büyük iş yaptı. Yani onlar da bu eylemi yapmasalardı kimse uyanmayacaktı.
1: Süleyman Ayaz, Mehmet Nacil hocama kimseye laf söyletmem.
0: Sağ olsun.
1: Evet.
0: Benim abim.
1: Evet hocam, Mersin İdman için, düşünceler için teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim hocam.
1: Mersin'desiniz.
0: Tabii şu an Mersin'deyim, evet.
1: Burada oynanan bir köy maçları var. Köyler arası futbol turnuvası. İzliyor musunuz?
0: Hocam ben dışarıdaydım, geldim. Burada oynanıyordu. Şimdi köye geri gitmişler galiba. Gitmedim ama şeye gideceğim.
1: Finallere
0: gideceğim, evet. Gideceksin. Allah izin verirse.
1: Ali Murat Karataş. Tuncay abi, Tuncay Özmutlu abi, kusura bakma yayındayım. Onun için telefona bakan telefon açıyorsun ama yayındayım abi. Hocam şimdi geldik yavaş yavaş yaşayan efsanelerdeki şu İtman Yurdu konusunu konuştuk. Hocam şimdi Mersin'de bir Mehmet Nacir, tabii ki yaş itibariyle çoğu çocuklara dokunmuşsunuzdur. Dokunamadığınız vardır.
0: Mutlaka var.
1: Bilmeyen vardır. Şey vardır. Mehmet Nacir kimdir? Evli mi? Kaç çocuk sahibidir? Kimdir hocam? Küçük bir anekdot böyle.
0: Ya hocam ben buralıyım.
1: Kimdir de ki yanlış anlama.
0: Ben buralıyım. İşte Mersin Camspor'da...
1: Mersin doğmuşsunuz.
0: Tabii tabii Mersin Camspor'da başladım. Futbol oynamaya.
1: Şey diyorum Mehmet Nacir yani ha, evlidir.
0: Tabii evliyim. Bir kızım var elinizden öper. Elektrik elektronik mühendisi. Okuttuk onu. Kendisi şu an Hatay'da bir özel şirkette Türkiye'de ilk defa yapılan atık su tünelinin mühendisi.
1: Evet.
0: Orada çalışıyor. Eşim de elektrik mühendisi. Öyle bir
1: Mersin doğmuşsunuz değil mi?
0: Evet, evet. Çekirdek aileyiz.
1: Çekirdek ailesiniz. Peki. Orayı geçtik. Tamam. Mehmet Nacir bu. Mehmet Nacir kaç yaşında futbola başladı? Nerede başladı?
0: Hocam 1982'de Camspor'da başladım.
1: Evet.
0: Bir orada 7 sene 8 sene oynadım. Sonra gittim bir 10 sene profesyonel oynadım.
1: Nerede hocam?
0: İşte Silifke'de oynadım, Bingöl'de oynadım, Bitlis'te oynadım. Genç Murat'ta oynadım. Ya yani bir 8-10 sene gezdim böyle. Ondan sonra
1: Aksaray var mıydı bu işin içinde?
0: Aksaray'da hocalık yaptım. Ha.
1: Tamam, futbolculuk oluşalım.
0: Tabii, ondan sonra işte 8 sene oynadım ama bu arada bu 8 sene 10 sene içerisinde 2 tane çok büyük sakatlık yaşadım. Ön çapraz bağlarım koptu 2 sefer. Ayak tarağım kırıldı. Kadirli'de oynadım, Adana Kadirli'de. Yani bu sakatlıklardan dolayı biraz çok sıkıntılar yaşadım aslında. Sonra bıraktım futbolu. Sakatlıklar çünkü sürekli nüksediyordu ön çapraz bağ. O zaman bu kadar gelişmiş şey de yoktu, teknoloji de yoktu. Ameliyatla ilgili. Gerçi çok iyi yerde oldum. İzmir'de oldum rahmetli Bülent Zeren'de ama tutmadı. Çünkü çok sürekli kopuyordu. Bu kadar bir de ben doğuda oynadım genelde hep. Bu kadar antrenman bilimiyle ilgili kimse uğraşmıyordu. Yani biz bir başlıyorduk.

0: 15 gün 20 gün ayağımıza top değmiyordu. Yani bu tür şeylerden dolayı bir de demek kendimize de bakmadık. Biraz da öz eleştiri ya. Kendimize de bakmadık demek ki bu kadar sakatlandık. Ondan sonra işte hocalığa başladım.
1: Şimdi yani 10 yıl bu saydığın kulüplerde oynadım.
0: Tabii
1: oynadım. Sakattan dolayı futbolu. Kaç yaşında bıraktın hocam?
0: 26.
1: 26
0: genç,
1: yaşında.
0: Tabii genç bıraktım. Çünkü sürekli ayağım nüksediyordu. Yani çaprazlarım kopuyor. Bu sefer menisküs oluyorum. Menisküs temiz ediyorum. Bir daha dönüyorum. En son artık annem dedi ki oğlum sakatlanmadan bırak bu işi dedi ya.
1: 26 yaşında
0: evet.
1: Futbol hayatını noktaladın.
0: Evet.
1: Onu sorduk. Antrenörlük kaç yılında başladı?
0: Hocam 98-99 arası ilk antrenörle Campspor'da başladım. U14 takımıyla. U14 takımı Süleyman Ayaz çalıştırıyordu takımı. O ara Süleyman abinin işleri vardı. Ayrıldı. Ayrılınca o takımı ben aldım. Takım Nevşehir'de şampiyon oldu. Tur atladı. Oradan bir Antalya'ya gittik. Antalya'da Trabzonspor birinci, biz ikinci olduk. Döndük. Döndükten sonra bir planlama yaptılar. Bu sefer U19 takımıyla U17'yi aldım. Bir fiil Campspor'da hem U17 hem U19 hem oynadım. Bir de 4 sene oynadım.
1: Amatör olarak.
0: Tabii döndükten sonra oynadım. Artık amatörde ne kadar gittiyse o kadar oynadık.
1: Gidebildiği kadar gitti.
0: Gitti, oynadık. Ondan sonra tamamıyla bıraktım futbolu. Oynamadım. Antrenörle şey yap. 2 sene daha çalıştım Campspor'da bıraktıktan sonra. Sonra Muzaffer Hoca'yla, Muzaffer Tozlu Hoca'yla, ben de emeği çoktur, ona da selamlar. Meski'yle anlaştım Muzaffer Hocam. Ben de yanına yardımcı antrenör oldum. Bir sene çalıştık hocayla beraber. Orada finalde kaybettik Maraş'ta. Döndük, geldik. Mersin Büyükşehir Belediyespor'u verdi Macit Başkan Muzaffer Hoca'ya. Yine ben yardımcı antrenör oldum yanında. O sene biz işte şampiyonluğu yine kaçırdık. Adanaspor şampiyon oldu. Playoff'lara gittik. Playoff'larda da Gölcük'e elendik penaltılarla. Geldik Muzaffer Hoca ile gittim. Aksaray'a gittik hocayla ben.
1: Üçüncülük.
0: Tabii üçüncülükte. Üçüncülükti. Mersin Büyükşehir.
1: Ha o zaman üçüncülükte.
0: Hatta üçüncülükteydi. Biz o eksik atılan penaltılarda hocamla beraberdik. Kadir Hoca da vardı. Kaşif abi de vardı. Kaleci antrenörü. Biz ondan sonra hocayla ben, Muzaffer hocamla ben Aksaray'a gittik. Aksaray'da kaldık. İyi de gidiyorduk. Biraz sıkıntılar oldu başkanla. Çünkü başkan biraz şeydi.
1: Sonra orada şeyle değil mi? Muzaffer hocayla beraber.
0: Tabii hocayla beraberdik. Ondan sonra oradan geldik. Geldikten sonra döndük yani. Ertesi sene Ferhat Timuçin var. Kayserili. Takım kaptanıydı. Menajer oldu takıma. Menajer olunca rahmetli Erhan Dodanlı ile anlaşmışlardı Ankara'da. Muzaffer Hocam da burada belediye ile ilgili sıkıntıları vardı. Gelemedi tekrardan. Çünkü biliyorsunuz Mersin'de birileri başarılı oldu mu hemen onu biz çekeriz aşağı bir gelsin diye.
1: O cehennem bir kazan var ya o kazan.
0: Evet, abi onu biz çekeriz yani onun yanına çıkmaya çalışmayız.
1: Çok bakılmaya gerek
0: yok. Aşağı çekeriz onu biz yanımıza gelsin diye başarısız olsun diye. Hocayı birileri şikayet etmişti işte Aksaray'a gitti diye belediyede çalışıyordu. Sonra gelmedi. O sene Ferhat Tümüç'ün beni aradı. Erhan Dodanlı'nın yanına ben yardımcı antrenör oldum. Erhan Dodanlı'yla orada çalıştım işte bir senede.
1: Aksaray'da
0: çalıştım. Bundan sonra böyle başladık çalışmaya.
1: Şimdi sorularım arasında bu kaç yaşındayız? Antrenörlük hayatına tam kaç yaşında girdiniz?
0: Hocam
1: yani
0: 28
1: yaşında antrenöre başladınız. Ondan sonra Mesut Bakkal'la yollarınız nerede kesişti?
0: Evet. Şimdi şöyle oldu. Ben dışarıda çalışıyordum. Bülent Topuzoğlu'yla çalıştım. Erol Hoca'yla çalıştım. Erol Azgın'la çalıştım. İşte Muzaffer Hocam'la çalıştım. Yani burada şöyle bir şey oldu. Ben Mesut abi sağ olsun. Mesut bilir o zaman. Ali Karamanlı döneminde sportif direktördü. Ben de o ara bir yerden ayrılmıştım. Dedim ki kendime ya ben gideyim bir de analiz kursuna gideyim dedim. Analizi de öğreneyim dedim yani. Yarın ileride hoca olursam en azından bazı şeylerde bilgim olsun gibisinde. Sonra Ben

0: Ümit Bozkurt'la Yusuf Şimşek benim arkadaşım. O da arkadaşım, onlar benim. Mesut Hoca buraya geleceğini duyduk. Analizcisi yoktu. Mesut abi söylüyor şeye, hocaya, diyor böyle böyle bizde bir analizci var, alır mısın diyor. Hoca da tamam gelsin tanışak. Mesut abi gibi beni aradı kaleci Orhan'la beraber. Dediler böyle böyle, sağ olsun Ümit Bozkurt'la da Yusuf desteklediler. Yani hocayı arayıp Naciri yanına alabilirsin diye. Çünkü Serkan'ı yardımcı antrenör vermişlerdi yanına. Serkan yardımcı antrenör oldu.
1: Serkan?
0: Damla.
1: Damla.
0: Ben de analiz...
1: Şey, Mersin Merdan mı?
0: Tabii, Serkan'la ben Mesut Hoca'nın ekibine girdik.
1: O bir ara Mesut Bakan'a istifa diye bağırdılar.
0: O sene işte, Kayseri maçı. Ankara Spor maçı mı? Kayseri maçı.
1: Şöyle, o da istifa.
0: Tamam dedi, ben
1: tamam
0: de dedi.
1: Hala istifa. Evet. Ben de duramadım. Yeter dedim artık ya, adam istifa diyor. Adam tamam diyor. Daha bunun üstüne gitmeye gerek yok ki.
0: Evet, ondan sonra işte ben kampa gittik biz. Kampa gittiğimizde Mesut Hoca Selçuk Dereli ile komşular. Selçuk Dereli demiş ki hocaya izne gittiğinde, kim var Mersin'den demiş yanında. O da şey var demiş, Serkan Damla ile Mehmet Nazir var demiş. Ya Serkan hani sportif direktörlük yapıyordu demiş. Yardımcı hoca geldi. Nazir demiş, niye analizci aldın Nazir demiş. O da analizciymişti. Dedim analizci değil o antrenör demiş, teknik direktör. Allah Allah demiş, evet. Dedi bana analizci dediler demiş. Sonra ben hoca Ankara'dan döndüğünde beni odaya çağırdı. Bana dedi ki otur bakalım dedi. Oturdum. Oğlum dedi sen antrenör müsün dedi, teknik direktör müsün dedi. Evet dedim. Niye dedi analizcilik yapıyorsun? Hocam dedim Türkiye'de iş bulmak kolay mı? Ben Mesut Bakkal değilim ki dedim, her sene iş bulayım dedim. Bak sorabilirsiniz yüzüne dedim yani. Siz dedim ben Mesut Bakkal değilim ki dedim.
1: Doble konuşma.
0: Tabii ben dedim Mesut Bakkal değilim, her sene iş bulacağım dedim. İş bulamadım. Analizci olarak iş buldum. Sağ olsun dedim. Mesut abigil de yardımcı oldular bana dedim. Çağırdılar. Geldim.
1: Şimdi burayı açmam lazım hocam. Türkiye'deki teknik direktörler, yardımcı antrenörler veya analizciler bir yerde iş bulması için, bulabilmesi için birilerine ihtiyaç mı var?
0: Hocam bak, son belki 5 yıldır daha fazla belki artık bu ülkede başarı veya başarısızlık diye bir şey yok. Şimdi şöyle örnek vereceğim. Çok başarılı bir adam playoff oynuyor, geliyor, gidiyor küme düşen takımla anlaşıyor. Ya da hiç hocalık yapmamış. Mesela örnek veriyorum. Örnek. Bunu yeni, yani şu daha 3-5 günlük bir olay. Bir üçüncü lig takımında hiç profesyonel takım çalıştırmamış bir adam hoca oluyor. Sonra yine bizim grupta bir takımı hiç 2001 yılından beri hiç takım çalıştırmamış adam takım başına hoca olarak geliyor. Yani Türkiye'deki başarısızlığın şeyi ne yani? Bunu bir açar mısın?
1: Şöyle
0: oraya geleceğim. Senin sorduğun soruya geleceğim. Şimdi başarı veya başarısızlık nedir yani? Kim bunu açabilir? Ama şöyle bir şey var. Türkiye'de artık milletvekili, bakan, vali, emniyet müdürü, şube başkanları, işte belediye danışmanları, özel kalem, bunların hepsi menajer. Eğer senin ne kadar çok iş yaptığından ziyade ne kadar çok tanıdığın vara döndü artık iş. Senin ne iş yaptığın hiç önemi yok hocam. Ne çalıştırdın, ne yaptığın hiç önemi yok. İstersen şimdi bizim ülkemizde başarının şeyi nedir hocam? Üçüncü ligde şampiyon olursun. Nereye gidersin?
1: İkinci de.
0: Sen küme düşen takıma geliyor hocalar.
1: Türkiye'de.
0: Şimdi, niye biliyor musun hocam?
1: Türkiye'de antrenör çokluğu mu var?
0: Hocam Türkiye'de ya tabii şimdi federasyon her sene kurs açıyor 10 tane. Düşün 20-25 kişi, 30 kişi kursa gidiyor. Şimdi hep geliyor.
1: Mesela ben isim vermeden çekinmem. İsim vermeden çekinmem bak şimdi. Ben bir gün gittim antrenörlük kursuna katılmak için CL diploması alacağım. Tamam mı? İlgili abimiz dedi ki, baktı hakemlikten dolayı 12 puanım var dedi. İyi puan dedi. Sen dedi antrenör olursun C'ye, alırsın. Abi bir binacatımız yapalım, bilemem bir düşüneyim dedim ya. Düşündüm. Ya Mahmut dedim, sen hakemlik yaptın. Şimdi saraya çıkacaksın.

0: Cahit antrenör hocam şimdi burada. Beni cama takımında falan filan. Hiçbir antrenör metodu bilmiyorum. İtman metodu bilmiyorum. Bir şey bilmiyorum.
1: Artık şu onun hiçbir önemi yok hocam ülkede.
0: Ha, ondan sonra bir baktım orada bir isim gördüm. Lisede bir isim gördüm. Cahit Nosal'mış. Dedim abi bu antrenör mü? He. Dedim ben abi istemiyorum. Ben vazgeçtim abi. Ben bu hakaret olur dedim ya. Antrenörlere benim Cedim Ramazan'ı antrenör almam, antrenörlere hakaret olur. O isim de futbolla alakası yok.
1: Ya hocam işte diyorum ya, yani artık senin ne kadar bildiğin, ne kadar çalıştığın, ne yaptığın, hiç bunu araştırmadan, sormadan sana sallayacak. Seni tanımıyor adam ha. Adam seni sadece isim olarak tanıyor. Tanımıyor böyle abi. O mu? Yok ya boş yer ya. İyi hoca değil. Seni tanımıyor bile hocam. Ne yaptığını bile bilmiyor. Ya ben bak biraz önce de söyledim. Ben 8 tane PTT birincilik, 2 tane, 3 tane hatta Alanya'da da hocanın yanındaydım. Ben maç seyretmeye gidiyordum. 3 tane
0: ben
1: Süper Lig çalışması adam ben, sana sallıyor ya.
0: Ben şimdi mesela özür dilerim beni arayanlardan. Arayabilirsiniz arkadaşlar. Hiç önemli, sıkıntı yok. Mehmet Nacir örneğin diyelim ki bir takıma teknik direktör oldu değil mi? Burada da ekranda program yapıyoruz. Sizinle benim program yapmam sizin takımınıza benim gönderdiğim bir adamı alacağınız anlamına gelmez.
1: Gelmez tabii canım.
0: Ben de size öyle bir şey teklif etmem. Ya. Sadece şunu söyleyeyim. Dostum, arkadaşım, eşim. Mesela sosyal medyada yazıyor. Benim bir oğlum var. Tamam. Video atıyor bana. Tamam. Videoda iyi topa 3 tane 4 tane vurur. Nereden vurur? Şimdi videoyla oyuncu alınmaz.
1: Hocam alınır mı? Gözünü seveyim. Bakın.
0: Bunu özür dilerim. Bunu ben şunu söylerim. Mehmet Nacir'a hocam bu adamı al deme yetkim, selahiyetim yok. Öyle bir haksızlık yapamam. Söyleyemem. Haddim değil. Sadece dedim ki hocam mesela bugün oldu aradım ben hocayı. Evet. Dedim ki deneme yapıyor musun dedim. Sadece bunu sordum. Deneme. Ha öyle mi dedin? Sen deneme yaparsın. Hocam yok denemeyi kapattık. Ben de açtım ki hoca denemeyi kapatmış.
1: İmkanın var mı? Bakabilir misin? Değil mi?
0: Deneme varsa o da var derse bir oyuncu gönderebilir miyim? Derim sana. Gönderebilir miyim? Bak bu oyuncuyu al götür bak ya sızır bir yere falan demem. Diyemem, haddim değil.
1: Ya hocam bakın ben uzun zamandır Mersin'de yani o 3 tane hocamın dışında uzun zamandır teknik direktör olarak bak yardımcı antrenör demiyorum. Teknik direktör olarak çalışan 4. adamım dışarıda Mersinli olarak. Yardımcı antrenör, kaleci hocası demiyorum. Teknik direktör. Ben bu sene ben Mesut Hoca'nın yanında 6 sene çalıştım. Ondan önce alt liglerde bütün kategorilerde çalıştım. 2. ligde, 3. ligde, bal liglerde hepsinde çalıştım. Tamam mı ben? Ben giderken bu sene 4 tane adam götürdüm Mersin'den. Bak iyi veya kötü 4 tane adam götürdüm. Bütün dışarı giden teknik direktörler 4 tane adam götürsün. 4 tane. Ben adam aldım. 2 tane adam aldım. Kimden aldım? Zeki. Zeki Kıldıözen. Değil mi? Kim o? Bizim Mersin'imizin antrenörü. Ne yapıyor? Menajerlik yapıyor. Değil mi hocam? Ben Zeki'den 2 tane adam aldım. Bir tanesi banko oynadı. Bir tanesi rahatsızlandı. Antrenmanda bayıldı. Biz korktuk kalbinde problem mi var diye. Sonra iyileşti. Sakatlandı. Sezon öyle bitti. Ben bırakana kadar o şekil. Ondan sonra da bitirdi. Ben 4 tane adam götürdüm. Mehmet Hoca'yı aradım. Mehmet Akar'ı. Hocam dedim ben bu adamı istiyorum. Dedi ki hocam yarın otobüse bindiriyorum gönderiyorum. Baran.
0: Ya duydum onu ben.
1: 12 maç oynattım hocam. Hadi delikanlı olan götürsün oynatsın. Mersin'in içinde amatör takımı alıp da profesyonel takımda oynatsın. Bu işler böyle lafla değil hocam. Ben aldım götürdüm. Amma iyi amma kötü. Murat diye bir arkadaşı götürdüm burada. Akdeniz Belediye'de. Orhan'ı aradım. Orhan dinledim. Ve santroforu istiyorum.
0: Orhan Hüseyinoğlu.
1: Evet dedim santroforu bana verir misin dedim. Kullanmıyorsam. Veririm hocam dedi. Yönetimle görüşüm veririm. Aradım. Belli bir miktar söylediler. Cüzi bir miktar. Başkan dedi ki tamam hocam alalım. Çünkü ben gittiğimde 11 kişiydi takım. Oraya da geleceğim. Maraş takımı 11 kişiydi ben gittiğimde. Şimdi aldık verdik. Fakat çocuk işte bir akrabası öldü. Memleketine gitti. Kampa gelmedi. Geç geldi. Ben de üstünü çizdim şimdi.

0: Ben 20 gün çalışacağım, sen gelmeyeceksin, ben seni oynatacağım. Bu sefer oradaki çocuklara haksızlık yapar. Ben dedim kardeş, o zaman sen gelme. Gelme dedim yani. Sevgi, benim futboldaki felsefem sevgi, saygı, disiplin.
1: Şu hocam, bir şey soracağım. Bir antrenörün antrenörü bırakması yaşı, bırakma yaşı kaç olmalı?
0: Ya hocam sen yani bana göre
1: ya sen Mehmet Nazım kaç yaşında antrenörü bırakır?
0: Vallahi hocam 60 ile 65 arası bırakırım.
1: Bırakırsın.
0: Bırakırım hocam ya. Gider torun severim. Vallahi bak.
1: Peki 70'e gelmiş, 72'ye gelmiş, 73'e gelmiş. 65 yaşından sonra biliyorsun Türkiye'de tapu falan satarken sarı raporu aldın değil mi?
0: Evet.
1: Peki siz 70 yaşında antrenörün sarı raporu var mı?
0: Yok.
1: Ha?
0: Alıyor.
1: Gözü görebiliyor mu?
0: Ya işte hocam ya hani dedim ya.
1: Hayır, gözü görebiliyor mu hocam orayı?
0: Ya mutlaka hocam arz talep meselesi dedim ya. Yani adam arz ediyor, talep ediyorlar, geliyor, çalışıyor ya
1: hocam,
0: yani.
1: Bırak adamı
0: ama
1: şimdi.
0: Ama değil.
1: Mantığı konuşalım.
0: Mantık be.
1: Bir şey hakemlikte.
0: 65 arası hakemlikte, bırakırım yani.
1: Hakemlikte şimdi getir 70 yaşındaki bir abimizi. Gözlemcilik yap da koşa koşa gelir. Ya abi senin torunun yok mu?
0: Ya işte onun.
1: Senin evladın yok
0: torun
1: mu?
0: Torun sev abi.
1: Git yaylaya git, denize git, torun sev, tombala sev, torunun da sana ihtiyacı var ya. 65 yaşından sonra araba alırken, ev satarken, bir şey alırken noterden ne istiyor hocam?
0: Belge
1: sağlık
0: istiyor.
1: Sağlık raporu istiyorlar. Sağlık.
0: Belge istiyorlar.
1: Sağlığın yerinde mi diyor? Ya bu adama 70 yaşındaki adama milyonluk takımı emanet ediyorsun.
0: Ya maalesef hocam ya Türkiye'de hocam,
1: nasıl emanet ediyorsun?
0: Hocam bak Türkiye'de çok enteresan bir şey var. Türkiye'de
1: 70 yaşındaki gözlemciye, 68 yaşındaki gözlemciye Türkiye liginde oynanan, Türkiye liginde oynanan profesyonel ligdeki milyon dolarların döndüğü müsabakayı hakem tayin ediyorsun. Senin aklı melekelerin yerinde mi?
0: Sen.
1: Yerinde diyecek. Var mı raporun senin? Çıkar raporunu. Hakem sarı rapor almıyor mu? Alıyor. Göz raporu almıyor mu? Alıyor. Sen de al. Var mı raporun? Yok. Ama kimse bunu sormuyor. Sadece tapudan ev alırken, araba alırken noterdeki sarı raporu getir. Ya ben balımı satıyorum, sana ne ya? Adama takımı teslim ediyorsun.
0: Maalesef hocam.
1: Veya abi, o takımı yönetecek hakemi tayin ediyorsun sen. 70 yaşındasın. Ve o hakeme puan veriyorsun.
0: Maalesef hocam.
1: Yani senin görüşlerine aynen katılıyorum. Abi 65'e kadar yeter be.
0: Hocam bana yeter geliyor. Yeter hocam yani.
1: Devlet dairesinde bile 65 dedim hocam.
0: Evet.
1: Tamam hadi güle güle
0: hocam,
1: diyorlar.
0: Çünkü bak şimdi biz ne diyorduk bizden önce? Ya hocam şu hocalar artık kenara çekilse de biz çıksak. Değil mi?
1: Değil mi?
0: Biz çıksak diyorlar.
1: Evet.
0: E şimdi yarın bizim için aynısını söyleyecekler.
1: Aynısını söyleyecekler.
0: Çekil kenara yeter diyecekler ya.
1: Tabii. Mesela polis memurlarımız meslek icabı fazla ibramadan 58 dedi mi bay bay diyor. Güle güle kardeş hadi sen diyor artık sen çok yoruldun.
0: Evet.
1: E normal devlet memuru 65 dedi mi diyor stop. Ama abi bakıyorsun ha adam futbolun içinde yani orada ölecek ya. Yani orada masada ölecek.
0: Ya hocam işte bak şöyle bir şey var. Şimdi mesela o öyle istiyor ya. Ben istiyor adam değil mi? Ben sahanın içinde olayım diyor, gelim diyor. Ya öyle hocam gel başımızın tacısı koy şuraya sandalyeye.
1: Abi
0: otur,
1: bunlar
0: otur, bak. Seyret diyeceksin.
1: Abi 65'i geçtim.
0: İşte bunu
1: abi,
0: diyeceksin.
1: Yasa çıkaracaksın yasa. 65'i geçtim abi. Getir abi libomanı. İptal. Bitti abi. Ya git tam teşekküllü hakem şey heyetinden 7-8 tane doktordan geçiyorsun ya.
0: Evet.
1: Ya tabii teşekküllü hastaneden rapor getir. Kulak, burun, boğaz, kalp, ciğer, rahtalak, böbrek, ciğer. Getir abi. Tamam mı? Tamam. Devam et. Bir yıl. Ondan sonra getiremedin mi? Baba iptal. Abi törenin kemal olsun abi. Kota basit ya.
0: Evet. Ama maalesef işte bizim ülkemizde değil mi hocam? Bu işler öyle gitmiyor işte.
1: İşler şimdi gitmiyor. Bölgemizin 3 tane şey oldu hocam. Bölgesel amatör lig. Evet. Şimdi adı değişti hocam.
0: Evet, profesyonel geçişti.
1: Değiştiriyoruz hocam. Biz değişken bir ülkeyiz böyle. Ne oldu biliyor musun? Bak bilmiyorum.
0: Profesyonel geçişti. Profesyonel geçişti.
1: Niye değişiyor hocam bu isim?
0: Ya hocam işte şey yani şey aynı. mal aynı ama işte isim değişti yani.
1: Bir de bunu yaptım 1500 lira. 1 milyon 500 lira giriş.
0: Ya hocam bak ben parayla ilgili bir şey demeyeceğim ama bir noktada ben onlara katılıyorum hocam. Ya.
1: Niye?
0: Hocam tesisin yoksa, kalacak yerin yoksa Hiç girme hocam ya.
1: Hocam futbol biter hocam ya.
0: Hocam girmesin bak, girme. Bak hocam şimdi sen o açıdan bakıyorsun, ben farklı bir açıdan bakıyorum. Ya adamı getiriyorsun, adamın yemeğini veremiyorsun. Antrenman yapacak sahan yok. Hiçbir şeyin yok. Adamla anlaşıyorsun, adam çoluk çocuk geçindiriyor. Bırakıyor ailesini, geliyor. Adamın parasını vermiyorsun. E nasıl olacak hocam? Yazık değil mi karşıdaki adama da? Hocaya da yazık, futbolcuya da yazık. Hocam paran yoksa girmeyeceksin ya. Girmeyeceksin ya.
1: Peki, şimdi 3 tane takımımız var.
0: Evet.
1: 3 tane. He? Erdem Belediye, Akdeniz Belediye, Karacaeliyaz. Ne olur bunlar?
0: Ya şimdi Erdemli da biraz daha oturmuş.
1: Belediye.
0: Tabii belediye şeyi de biliyor.
1: Akdeniz?
0: Akdeniz ben orana güvenmiyorum ya. İyi şeyler yapacağına yok, inanıyorum.
1: Ekonomik olarak.
0: Evet. Onlarda da var.
1: Var. Var. Karacaeliyaz?
0: Ben tanımıyorum. Yani başkanı tanımıyorum.
1: Tamam da nereye kadar verir?
0: Tabii bu dipsiz kuyu hocam. Futbol dipsiz kuyu.
1: Şimdi bunu dediğin zaman kızıyorlar. Mesela Camspor'u biliyorsun değil mi?
0: Evet.
1: Çıkmak için neler yaptı?
0: Tabii canım.
1: Neler yaptı hocam?
0: Tabii neler yaptı işte. Her şeyi yaptı.
1: Ne oldu?
0: Ligden çekildi.
1: Demek ki bu işler öyle olmuyor.
0: Hocam bu iş parasız olmaz ya.
1: Olmaz.
0: Ya nice takımlar bak, nice takımlar girmiyor.
1: Homurlu ne oldu?
0: Hocam suni başarılarla devam eden kulüpler yok olmaya mahkumdur ya. Burada bir yaygara yapıyorlar. Onu araya sokuyor, bunu araya sokuyor. Ben çıkayım diyor, ben öleyim. Ne oluyor sonra? Sen dediğine geliyorum. Ne oluyor? Yok anamur, olup gidiyor hocam. Yok olup gidiyor.
1: Anamur dayanamıyor ya. Anamur dayanamıyor.
0: Yok
1: ilçe,
0: hocam yok.
1: İlçe Anamur Belediyesi dayanamıyor ya. Mut Belediyesi dayanamıyor. Tarsus'un bir tane bal takımı yok ya.
0: Evet.
1: Hocam Tarsus'un bir bal takımı yok ya. 500 bin nüfusu var ya. Mezit de dayanamadı ya.
0: Hocam şu an profesyonel takımlarda bile adam çırpınıyor, şampiyon oluyor. Şampiyon oluyor. Yönetim bırakıyor. Çünkü bakıyor onun hesabı tutmuyor. Diyor ki ben işte 3. ligdeki gibi 2 liraya 3 liraya oynatıyorum. Adam 10 lira 15 lira 20 lira para istiyor hocam. Nasıl alacaksın?
1: Evet hocam. Şimdi şunlara bakalım bir hocam.
0: Hocam bu arada şeyi unuttuk, Tarkan'ı. Kusura bakmasın, Tarkan'ın da ismini söyleyelim yani hoca olarak. Unuttuk, hakkını helal etsin. Yani Tarkan da var yani bizim memleketi.
1: Tarkan,
0: ve o da...
1: Ben Tarkan'a bir şey teklif edeceğim hocam.
0: Hocam ben sana bir şey söyleyeyim. Bak Tarkan da şimdi beğenirsin beğenmezsin. Bu Mersin'in gol kralı olmuş, liglerde hocam oynamış, gitmiş dışarıda şu an
1: hocam,
0: dışarıda
1: ben
0: çalışıyor.
1: Farklı düşünüyorum ben Tarkan için.
0: Tabii ki bir herkesin
1: Tarkan,
0: düşüncesi falan.
1: Eğer beni dinliyorsa, bizi dinliyorsa sen söyle. Bir böyle elimizi kolumuzu uzatalım, İstanbul'a gönderelim bunu. Abi müthiş dizi filmde oynar. Yakışıklı, jön. Ağzı laf yapar.
0: Ya hocalık da yapar hocam ya.
1: Ya onda abi şansı açılmıyor da bahtı açılmıyor. Ne yapayım şimdi?
0: Evet.
1: O illa ısrarcık hali yok ya. Ama bir de dizayn var adına. Atletik, abi, kendine bakıyor, yakışıklı. Dizi de oynamaz mı hocam?
0: Oynar.
1: Harika oynar. Ya hocam burada olmuyorsa şansını orada dene ya.
0: Ya tabii bu onun kendisi.
1: Ya Tarkan için öyle bir önerim var benim.
0: Evet ya. Unuttuk sonra.
1: Kusura bakmasın Tarkan da.
0: Alınması yani.
1: Yok yok. O kardeşimiz
0: yani Mersin'imizin değerlerinden o da.
1: Mersin İzmir'de geçmiş sezon ağırlı 1900 forması giyen hücum oyuncusu Messi Kaya Beşir'e renklerine bağladı diyor Mustafa Babacan.
0: Tamam doğru.
1: Süleyman Ayaz, İbrahim Özel iyi yerine diliyorum. Mehmet Naci Can'dır. Selamlar demiş.
0: Sağolsun.
1: Süleyman Ayaz yine selam söylüyor. Tuncer Aslan bizi izliyor. Selam olsun Tuncer Başkan'a. Orhan Hüseyinoğlu Naci abime selamlar saygılar diyor. Adnan Güven Naci'lime selamlar diyor. Sedat Razumoğlu iyi yerine bize selamlar. Aleyküm selam hocam. Apari Nusret Nadir hocam Can'dır.
0: Sağolsun.
1: Servet Bakan 55 polise demiş ama anlamadım. Ufuk Kaba iyi yayınlar, saygılar, selamlar. Mehmet Nacil hocama selamlar, saygılar demiş. Abdülgani İlhan iyi yayınlar diliyorum, selamlar, saygılar sunuyorum demiş hocam. Sizin sorularınızı geçelim hocam tekrar sizinle. O zaman şurayı bekletelim biraz hocam. Fezul abi bir numaralı bir görüntümüz var. Gelsin bakalım hocam. O kanlara dönecek mi? Dönebilecek mi? Hatırlayacak mı? Bir bakalım abi bir numara. Hocam bu hangi takım?
0: Hocam bu...
1: Sen neredesin?
0: Bu Süleyman abi. Bakın Süleyman abi görüyoruz en başta yukarıda yeşilli.
1: Uzun boylu.
0: Evet. İlk oynadığım takım.
1: Kaç yıl hocam bu?
0: Hocam kaç yıl bu ya? Bunu...
1: 1980 var mı?
0: Var hocam ya. Var var.
1: Sen neredesin hocam burada?

0: alttan sol taraftan bir, iki, üçüncü.
1: Şu siyah olan mı?
0: Evet.
1: Siyah saçlı.
0: İlk futbola zaten Süleyman abiyle bak. Ben mahallede
1: hangi
0: oynuyorum.
1: Hangi takım bu?
0: Yavuz Gençlik.
1: Yavuz Gençlik.
0: Evet.
1: O zaman Süleyman senin emeği çok.
0: Tabii Süleyman abi başlattı beni. Ben mahallede top oynuyordum. Bir gün beni çağırdı.
1: Sen vay dedi, Süleyman Ayaz.
0: Sen niye oynamıyorsun dedi futbol. Ben dedim oynuyorum mahallede. Yok dedi takımda oyna dedi. Bu da rahmetli Abit abi. Fuat abinin abisi.
1: Mustafa Fuat Doğan demiş. Selamımız kalmasın. Hocama selamlar mı iletir misiniz?
0: Aleyküm selam.
1: Mustafa Doğan. Demek ki bu Yavuz Gençlik.
0: Yavuz Gençlik evet.
1: Süleyman Ayaz biz onu sevi. Peki orada burada tanıdığın var mı?
0: Tabii Selahattin Abit abinin yanında. Abit abi o Fuat Köle'nin abisi. Rahmetli tabi öldü o. Eski futbolcuydu o da. Onun yanındaki
1: Selahattin. Abi abi evet.
0: Evet. O Selahattin yanındaki
1: Metin. Bizim Selahattin Bozkurt mu?
0: Yok. Bir Demirtaş'ta oturuyordu. Berberdi bu babası.
1: Peki kendine. Bunun için futbolcu çıkan var mı?
0: Ramazan Tosun bak ikinci sıradaki.
1: Şey, abi en bizim başta, bu şeyde oynuyor Ramazan Tosun.
0: Abi.
1: Ona ben şey diyorum.
0: Kaleci, ya bu çok iyi kadroydu bu ya. Bunlar inanılmaz. Çok iyi kadroydu. Ama işte Mersin Mördü'ye falan gidiyorlardı genç takımda. Sonra yurt dışına Servet.
1: Servet Bakan mı?
0: Bizim Servet yok mu? Mersin Mördü'de oynadı. Santrofor, Günnarlı.
1: He tamam.
0: Üçüncü sırada oturan Servet.
1: Tamam.
0: O benim yanındaki.
1: Evet diğer resim var abi.
0: Bu Silifke Spor.
1: Silifke Spor. Yıl kaç hocam?
0: 92.
1: 92. Tanıyor musun bunları?
0: Tanıyorum tabii
1: hocam. Kimden tanıyor hocam burada?
0: En baştaki Turgay, kaleci Candan, Murat, Fuat, yani bildik hep Erdal, kaptan Ümit abi, o biri İbo, Sabek İbo.
1: Burada hocam, sen neredesin hocam?
0: Oturanlardan sağdan ikinci sıradaki.
1: İkinci sırada evet, benziyor evet.
0: Evet. Benzemiyor hocam benim. Benzemiyor benim hocam.
1: Hocam bu halde o hal arasındaki farkı
0: söyleyeyim. O da Popescu gibi.
1: Hocam sen de böyle bir alemsin ya. Hocam iki numaralı görüntü gelsin. Bunun dışında. Bu neresi? Nerede antrenman bu?
0: Bu Denizli Spor.
1: Aa.
0: Tabii Denizli Spor. O ilk
1: aldığımız. Bir de Mesut Bakkal.
0: İlk sene evet ilk sene ligde kaldığımız sene. İlk gittiğimiz.
1: Denizli Spor. Diğer resim verelim abi.
0: Bu da Denizli.
1: Bu kar kış Denizli kar yağ mı?
0: Bu Denizli'de tabi Denizli'de biz gittiğimiz sene kar yağmıştı. Yani yavaş yavaş kalkıyordu. Bu şey maçı hangi maçtı gitmeden? Eyüp maçı haftası. Eyüp'le maç vardı. 2-2 biten maçın haftası.
1: Burhan Baygın hocam iyi yayınlar selamlar diyor. Özgür Sarız Ayım.
0: Özgür Sarız Ayım. Hocam o da Adana Demirspor altyapısında.
1: Başarılar diliyorum. Mahmut hocama da iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz sizlere. Selam olsun hepinize. Evet hocam bunu da geçtik. Verelim şimdi. 3 numara görüntümüz gelsin abi.
0: Bu da Mesut hocanın doğum günüydü. Hocanın doğum gününü kutladık burada.
1: Buradaki hocalarımız kim hocam?
0: Hocam en baştaki Alper Hoca şu an Gençler Birliği'nde atletik performansçı. Onun yanındaki Trabzonsporlu Sedat. Onun yanındaki Apo Hoca. Apo Hoca ile şöyle bir anım var. Mersin Büyükşehir Belediyespor'da ben yardımcı antrenörken Apo Hoca da Gölcük'ün kalecisiydi.
1: Oo.
0: Tabii Gölcük'ün kalecisiydi. Murat, en baştaki Murat Ankaralı analizci. Özhan abi de menajer, takım menajeriydi Denizlispor'un. Çok iyi menajerdir. İnanılmaz.
1: Şu anda bakkalın bir anlaşma durumu var mı?
0: Şu an yok. Şöyle yani şu an Bodrum'daydı en son görüştüğümde. Ankara'ya geçtim bilmiyorum ama şu an yok.
1: Diğer görüntü var mı abi 3 numarada?
0: Burada evet, da yine antrenman hazırlığı yapmıştım.
1: Bu diğer hoca kim yandaki hocam?
0: Sedat hoca, o Trabzonsporlu Sedat.
1: Sedat.
0: Tabii tabii, Sedat Bayrak'ta. Bayrak.
1: Hocam, tamam abi teşekkür ederiz, geçeceğiz şimdi. Bu ara peki şey var mı, bir gelişme var mı? Yani ya, şey olmasın da, yani yanlış anlama, görüşün kulüp falan var mı? Teklif falan.
0: Hocam ben geçen haftayla önceki hafta bir iki kulüple bayağı ciddi ciddi görüştüm ama İşin içinden çıkamadık. Yani onların yaptığı şey söyledikleriyle benim istediklerim hiç uyuşmuyordu. Çünkü şöyle bir şey var. Şimdi biraz sonra anlatacağım. Hocam biz yanımızda adam götürüyoruz.
1: Bir saniye hocam. Ulaş Abdan. Evet. Selamları var. Hadi. İyi yayınlar diyor hocam.
0: Ola sporcum. Yam spordan.
1: Evet. Şey diyor, Sedat Bakan polis diyor ya, yazmış ya, polis de diyorum diyor, 55 diyor, 55 yaşına bay bay diyor. Şimdi ben şunu

0: diyeceğim. Niye teklif var mı derken bu benim görüşüm. Seninle de yayından önce bir şey konuşmadık.
1: Yok.
0: Zaten yayına da 6'ya 3 kala geldin hocam.
1: Evet, özür diledim ama. Özür diledim ama.
0: Olsun yine geldin ya hocam, başım tacısın evet, ayrı olur. Yani şunu demek isteyeceğim seyircilere. Cuma günü ben sizi yayına davet ettim. Siz de kabul ettiniz. Ondan sonra hiç görüşmedik.
1: Evet, görüşmedik.
0: Bir iki şeyler istedim size. Onu WhatsApp'tan bana gönderdiniz. Hiçbir görüşmemiz olmadı. Yalnız sosyal medyada ben duyduğum görüntüler, yazılar, çiziler. Buradan da Silivke'ye sesleneyim. Genel kurulları varmış. Yani Antep'ten hoca falan getirmenize gerek yok arkadaşlar. Ya özünüze dönün bak. Mersin Mördü. Bak neydi hocanın ismi? Bak şimdi.
1: Gürsü Hoca mı?
0: Gürsü Hoca. Ekibiyle beraber geldi. İşte hoca burada.
1: Yes.
0: Bunu beğenmezsiniz. Diğeri var.
1: Tabii canım.
0: Onu beğenmezsiniz. O biri var. Hocamız çok. Gidip de Antep'e bizim. Zaten Antep bizi yaktı. Var ya benim onu hiç. Abi Antep dedim ben, bana bir şey de oluyor. Yani Antep'lere kusura bakmasın. O bir tane hoca vardı ya Antepli.
1: Nur hangisi?
0: Nurullah Sağlam.
1: Ya, Nurullah Sağlam.
0: Abi Mersin'in pimini çeken adam. Mersin'in pimini çeken adam. Nerede Tevak? Tevak neydi de ona emekli olmuş. Topçu Mehmet Polatlar onları bunu getirdi buraya. Bizim iflahımızı kurttu ya. Yani ya. Silke belediye spor hem ekonomik sıkıntı var, hem şu var, hem bu var. Ama uzağa da gitmeye gerek kardeşim bak. Hocalarımız burada, Mersin'de. Muzaffer Hoca var, Mesut Hoca var, Nacil Hoca var. Ya var onu var hocamız çok
1: tabii,
0: ya.
1: Tabii.
0: Bir karma ekip
1: ya
0: kurarsınız.
1: Var hocam var. Ya Mersin'de bir karma ekip kurarsınız. Kapasitede insanlar çok. Bakın kimse tanımıyor. Sadece yani hoca konusunda olsun, işte futbolcu konusunda olsun, tanımadığı insana oturuyor klavyeden yazıyor. Ya tanımıyor adam, adam ne iş yapar, ne iş yapmış, nasıl gelmiş, hiçbirini tanımıyor.
0: Niye hocam ya, böyle söylüyor
1: hocam,
0: şimdi?
1: Ben niye söylüyorum şimdi hocam, bak ben şimdi Kahramanmaraşspor'u ben hocayla 6 sene çalıştım. Ondan önce de kendim teknik direktörlük yaptım bal liglerinde, 3. ligde. Şimdi ben Mesut Hoca'yla 6 sene çalıştım. Sonra hocadan müsaade istedim. Hocam ben dedim bana müsaade et ve teknik direktörlük yapmak istiyorum. Şimdi ben bu kadar bilgi birikimim varken niye yapmayayım? Tamam hocam dedi. Ben başladım beklemeye. Gel zaman git zaman. Allah razı olsun. Maraspor'un başkanı Tarkan'ı arıyor. Tarkan'a diyor ki Tarkan diyor. Ben hoca gitti. Bize gelir misin diyor çalışmaya Tarkan'a. Tarkan da diyor ki başkanım. Bakın bu, ben daha yeni başladım bu işe ama bu işi kaldırabilecek bu grupları bilen, futbolcu grubunu bilen abim var, seni kurtarabilecek, ben sana onu tavsiye ederim diyor. Sonra beni aradı, abi böyle bir gelişme oldu dedi. Tamam dedim, ararsa oturuyorum, telefonum çaldı, Maraspor'un başkanı. Konuştuk, hocam dedi bir gelebilir misin? Dedim gelin başkanım, gittim saat 4'te. Başkanla oturdum. Saat 10.30'tu, el sıkıştım. Adam bana şunu söyledi. Ölmemiş Fatih Ceylan. Bak hocam dedi bizim 7 puanımız var.
0: Orada iyiydin hocam sen.
1: Hocam bak 7 işte bak. Şimdi bunu sen takip ediyorsun ve biliyorsun. Biz beraberiz. Sen bunu biliyorsun. Şimdi beni sevmeyenler, beni kötüleyenler ve bir de hani bilmeden yorum yapanlar var. Şimdi ben gittiğimde bu takım zaten 7 puanı vardı hocam. Ben 10 günde 3 maç oynadık. Mazı'yla berabere kaldık. Kayseri Erciyes'le berabere kaldık.
0: Ben yakından takip ettim seni.
1: 6-2, 6-2 yendik.
0: Biliyorum.
1: Biz orada işte 5 puan aldık hocam. Sonra başkan bana dedi ki hocam dedi para bulmaya çalışıyorum. Sen dedi eksik bölgelere adam bak. Tamam dedim. Kampa göndereceğim dedi. Kampa gidecektik. Para bulamadı. Para bulamayınca benim şansımdan. Bir de Maraş'a bir kar yağdı hocam, adam boyu.
0: Bir de orada şey vardı, bir ikili İstiklal Spor var.
1: Abi İstiklal'e yağdırıyorlar, Maraş'a vermiyor hiç. Tuttu, biz kampa da gidemedik. Bu sefer başkan, stoper var bir tane, Muhammed diye. Anadolu'ya gitti, Eskişehir Anadolu'ya. İnanılmaz bir stoper, sağ stoper. Çok iyi, sattı onu Eskişehir'e. Adam gitti. Benden önce de, ben gelmeden bir gün önce de takımdan 4 kişiyi kadro dışı bırakmış, feshetmiş. Ya ben gitmeden feshetmezse diyeceğim yapma bırak. Onlar da feshetmiş hocam. Bir de üstüne ceza. Takımda kaldık 13 kişi. 13 kişiyle ben Maraş'ta adam boyu karda kamp yaptım. Hocam 14 10 haftada 14 puan aldım.

0: Ama sadece amatörlerle. Ondan sonra
1: orayı ben çok yakından takip ettim.
0: Ondan sonra başkan, şimdi hocam bak, antrenör, teknik direktör olarak sen maaşını biraz geç alabilirsin. Sana geç verebilir. Sen ya da sen cebinden verirsin, yardımcıya beklersin. Şimdi biz gittik, bir verdi, takım iyi gidiyordu. Ondan sonra maaş verememeye başladı. İçeri giriyor soyunma odasına, prim zikrediyor, ödeyemiyor. Prim söylüyor, ödeyemiyor. Maaş ödeyemiyor. Şimdi senin ekibin, sen diyor ki sana, hocam bak biz kaç aydır maaş almıyoruz, biz bırakacağız. Sen gidiyorsun başkanla konuşuyorsun, halledeceğim diyor, halletmiyor. Halledeceğim diyor, halletmiyor.
1: Edemiyor diyelim.
0: Edemiyor yani, çünkü onun da durumunu biliyor. O kötü adam değil. Vallahi takım olsun, çalışılacak bir adam.
1: Evet.
0: Ama ödeyemiyor çünkü getirisi yok. Her şeyi o bir tarafa yağdırıyorlar.
1: Orası ağırlık burada.
0: Şimdi ben en son Yeşilyurt maçından sonra, Malatya Yeşilyurt maçından sonra gol yedik, golü attık. 1-1'i yakaladık. 90+4 kaleciye faul yaptılar. Vermedi hakem. Öyle gördü. 2-1 yenildik. Hiç kimsenin haberi yok bak hocam. Girdim içeri, çocuklar oturun dedim. Oturdular. Çocuklar dedim, elinize ayağınıza sağlık. Ben bundan sonra yokum dedim. Çünkü hani şartlar onu götürüyor dedim. Ben bundan sonra yokum dedim. Bindim taksiye, yardımcılarımı aldım. Gittim şeye, tesise. Bir baktım arkamdan menajer beni arıyor. Hocam lütfen gitme, bekle. Gitme, bekle. Tamam. Başkan geldi. Başkan yardımcısı geldi. Konuşuyoruz. Adam bana dedi ki, hocam özür dilerim. Bak ben, sen haklısın. Sonuna kadar haklısın. Ben söylediğim şeyleri yerine getiremiyorum. Yapmaya çalışacağım dedi. Ya başkanım dedim. Bak ben soyunma odasına girdim. Bir sefer gelmeyeceğimi söyledim futbolcuya. Ben bu saatten sonra dönemem dedim. Benim dönmem dedim etik olmaz. Ya sen bir git dinlen dedi. Bak ben senden çok memnunum dedi. Gitme dedi. Ölmemiş. Vallahi dedim başkanım, ben olan olaylardan memnun değilim dedim. Ve çıktım. Yardımcılarımla beraber çıktım, getirdim. Salı günü Allah yukarıda, pazartesi günü akşam saat 11'de başkan beni aradı. Hocam yarın kaçta geliyorsun dedi. Yok başkanım, ben o defteri kapattım artık dedim. Yani ucu nereye giderse gitsin, kapattım dedim. Ben o takımla hocam 14 puan aldım. Benden sonra bak, bana 14 puan almışım, bana başarısız diyorlar Mersin'de. Hoca başarısız oldu, takım küme düştü diyorlar. Benden sonra gelen hoca 3 galibiyet, 2 beraberlik mağlubiyet aldı, küme düştü. O adam çok başarılı diyorlar. Ya şimdi hocam, ama bak bunlar,
1: orada,
0: orada hocam bunlar
1: tezatlık var.
0: O tezat şimdi, değil hocam, bu hazımsızlık, hazımsızlık.
1: İşte şunu diyeceğim hocam ben. Benim dünya bakışım şu, bilmem katılırsın, katılmazsın. Mehmet Nazır benim arkadaşım. Mersin'de antrenör. Ya şimdi Mehmet Nazır Fenerbahçe teknik direktör olsa bana faydası var mı?
0: Yok hocam.
1: Var.
0: Sadece şöyle mutlu olursun.
1: Ne mutlusu, bırak şimdi ben şeye gel, maceraya gel. Alo kardeşim, ne yapıyorsun? İyiyim. İstanbul'a giriyorum. Tamam hocam, gel.
0: Tabii ki onlar hocam.
1: Bir dakika hocam, saadete gel biraz ya şimdi, bırak. Hocama bir yer ayırın, otel olun, bakın. Lan Fenerbahçe'nin teknik direktörü hocam.
0: Fenerbahçe'ye gerek yok hocam. Maraş'a da gelsen yaparım.
1: Misal ben diyorum ya abi, misal diyorum. Maraş'a gelmek daha dur. Biz oradan gideriz, otursun. Hani bu diyecek ki menfaat mi? Değil. Bak. Mehmet Naci'de varsa var.
0: Tabii canım.
1: Yoksa yok. Ya Mehmet Naci'de bana bir yemek ısmarla. Yok ki ısmarlasın. Varsa ısmarlar. Verir. Haset olma. Mehmet Naci'nin 3 tane arabası var. Ya hocam 3 arabam var. Birini ver de bir sivkeyi gelsek. Vermem mi?
0: Niye vermem?
1: Bir tane arabası var. O da biliyor. Hocam arabayı ver de 2000 lira. Verebilir mi? Veremez. Mehmet Naci gitti Kayseri Spor'u çalıştırıyor. Hocam ne yapıyorsun? İyiyim, Mersin'e gelin. Ya gereken bize bir kilosucu getir. Getirmen mi?
0: Ya niye getirmen?
1: Ya işte ya, ben bunu söylüyorum yani.
0: Mutlaka hocam.
1: Yani bu faydalanmak, menfaatlenmek değil. Uzanan kol bizden yana olsun. Ya bir eşofman getir. Getirmen mi? Ya biz onu söylüyoruz. Ya şimdi gitsin. Muzaffer Hoca da gitsin, Mesut da gitsin, Orhan da gitsin, Cemal Koç da gitsin, o da gitsin. Mesela ben açık söyleyeyim, ben açık söyleyeyim hocam. Ben Mesut Cemal Adıyaman'a gitti, bana şofman getirdi.
0: Ya hocam,
1: ben söylerim hocam. Ya, Orhan Altay bana bilmem nereye gitti, bana bir şey getirdi. Semih Türkiye bana bir şey verdi. Abi bu niye? Ben bunu verdi diye Semih'e farklı mı bakacağım?
0: Ya
1: aynı.
0: Hocam, küçük bir şey ama mutlu eder insanı.
1: Mutlu ediyor insanı işte bunlar.
0: Ya, evet ya, şimdi hocam şöyle bir şey var. Bak Mersin, yani Mersin'de en kötü şey ne biliyor musun hocam? Seni tanımadan yargılıyorlar. Şimdi klavyenin başına geçiyor adam. Delikanlı, klavye delikanlı. Yazıyor. İşte şöyle oldu da böyle oldu.
1: Hayır,
0: ya seni tanımıyor.
1: Sen bana bir şey verdin mi hocam?
0: Yok hocam, vermedim.
1: Ben sana küstüm mü?
0: Yok, niye? Yok.

0: öyle bir şey.
1: He?
0: Yok,
1: küsme akımlar mı?
0: Yok tabii ki.
2: Ama öyle bir talebin olmadı.
1: Olmadı.
0: Evet.
1: Ya herkese de olmuyor hocam şimdi bazen. Şimdi bunu vermedik. Ben bu bana bunu vermedi. Ben programda on olmaz. Ben konuşmam ona selam. Böyle bir dünya yok. Ha gün gelir, gelirsin bir takım olur, bir şey olur. Hocam ya buradan bize bir forma bir tane desek getirsin. Bektaş'a da verirsin, bana da verirsin, ona verirsin. Yani bunlar. Hani bazı insanlar bu böyle şimdi. Mehmet Naci'den bir şey talep ediyorum. Olmadı mı? Tamam ben buna küstüm. Bir yerde olduğumuz salla gitsin.
0: Tamam canım.
1: Böyle olmaz, böyle olmaz ya. Olmayabilir o gün. Mehmet Naci dedi ki ya hocam şunu şöyle yapalım mı? Hocam müsait değilim. Tamam sil bunu. Ya böyle dünya var mı ya? Böyle dünya var mı? Çıkar menfaat üzerine dostluk arkadaşlık olmaz.
0: Tabii canım. Tabii, hocam ya bizim işte dedim ya en programın en başında da bir grup böyle bir şey var, yapı var. Herkesi götürüyorlar bak. Herkesi götürüyor.
1: Hakemlik hayatımda çok arkadaşım var. Çok abim var. Hepsini tenzih ederim. Bak bir tanesi bak. İki demiyorum ha. İki demem de bana kimse demez onu. İsterse gücensinler. Bir tanesine telefon açayım. Saat kaç olursa olsun. Alo, ne yapıyorsun? İyiyim. Görüşmemiz lazım. Neredesin? Hocam neredesin? Soru bu hocam. Neredesin? Filan dedim. Bekle geliyorum. Ya da sen müsaitsen gel. Başka bir şey istiyor musun? Başka bir şey istiyor musun? İşte bu.
0: Evet.
1: Bu bak. Neredesin? Ya da müsaitsen gel.
0: Evet.
1: Gelmem gerekiyor mu? Evet, geliyorum. Ama birini açıyorsun. Ne yapacaksın? Yarın olmaz mı? İki saat olmaz mı? Ya kapat telefonu abi ya.
0: Ya hocam bizim Mersin'de bizim yerli, yani bizim kendi yerlimize karşı inanılmaz bir ön yargı var. Ön yargı yapamam.
1: Hazımsızlık var ya.
0: Şey hazımsızlık ya. Ben biraz daha edepli söyledim yani.
1: Hazımsızlık hocam bu.
0: Yani şimdi adam bu yapamaz, olmaz arıyor. Onu niye arıyorsun? Ya belki bak yemin ediyorum sana. Belki buradan çıktığında sana yazacak ya. Nazir niye program aldın diyecek.
1: Niye?
0: Ya bunu söyleyecek adam var Mersin'de ya.
1: Kim diyor abi bunu?
0: Hocam diyor
1: kim
0: misal
1: diyor
0: misal
1: bunu?
0: Diyorum yani.
1: Kim duyar?
0: Anladın mı?
1: Kim diyor abi?
0: Yani adam bunu yapacak bizim, bir şey bak, var ya.
1: Şu
0: bu kapasitede insanlar var ya.
1: Şu felsefemiz var. Şimdi benim senin de bazen unutmuş olduğun isimler oluyor. Ben de burada söyleyeyim.
0: Ya şimdi biz biraz önce isim zikrettik. Ne dedik? Unuttuğumuz var. Özür diliyoruz yani.
1: Kusura bakmasın. Ben mesela bu şu kişileri programı aldım Yeşen Efsaneler. Bir iki aradığım da oldu. Şehir dışı olduklarını söylediler. Onları da ileriki zamanlara bıraktık. Biraz da yaşı kemale gelmişleri alıyoruz böyle 55 yaş. Sen hani kaç yaşındasın?
0: 52, 53.
1: Biraz genç misin hocam? Sen erken mi aldık acaba?
0: Ben efsane değilim zaten de.
1: Efsane işte,
0: yok öyle ben.
1: İşte öleceğim olacak Allah korusun.
0: Ya estağfurullah.
1: Bak Ahmet Lülü. Bak gündemimizde vardı.
0: Evet.
1: Olmadı.
0: Ya
1: olmadı.
0: İşte bazı bak işte diyorum ya. Yani biz Mersin'e
1: ben en büyüğünden başladım hocam.
0: Vefasızlık fazla hocam. Niye biliyor musun? Bu zihniyet gitmedikten sonra senin adamın, benim adamım orada olsun. O gelmesin. O kötü. Adam yani insanları kötüleyen bir grup var.
1: Mesela
0: 5-6 tane. Onlara da uyanlar var 5-6 tane.
1: Bazı zamanlarda önlü böyle spor programına çağırdım hocalarım oldu. Ya ben ekrana çıkmak İşte hoşlanmıyorum, ekranı sevmiyorum. Şimdi yaşayan efsaneleri yaptım. Ya oraya çıkmam, buraya çıkarım da olmaz. O da benim mizacıma ters. Sen oraya gelmiyorsan buraya gelemezsin.
0: Tabii ya hocam, müsait oldun mu? Yani ben genelde, mesela Muhsin hocam da arar, müsait oldun mu gelirim. Yani sadece benim her hafta çıkmam değil, ben Muhsin hocama da söyledim. Başka hocalarımı da çıkar. O da fikir beyan etsin. O da söylesin. O da fikirlerini söylesin. Farklı bir şey çıkar belki ortaya. Yani spor adamı olarak biz sürekli sizlere yardımcı. Siz varsanız biz varız. Biz varken siz
1: hep
0: varsınız.
1: Beraber,
0: hep beraber ya biz. Bir dişliyiz biz hocam.
1: Evet hocam. Fezlul abi 4 numaralı görüntü mü verdik mi onu? Yok vermedik. 4 numaralı verelim. Bu evet. Neresi hocam?
0: Bu hocam son şey maçı içeride oynadığımız Erzurumspor maçı bu. Denizli'de. Son maçı oynadık. İşte ertesi sene bir daha anlaştık. Böyle bir şey çekmiş gazeteci.
1: Tam ekip mi
0: bana
1: hocam?
0: Efendim?
1: Tam ekip mi bu? Tam
0: tabii tabii. En baştaki fizyo Ahmet abi şimdi en son Çorum'daydı. Bu Utku Hoca şu an benim yanımdaki sakallı olan Arda Turan'ın atletik performansçısı.
1: Şu anda.
0: Tabii bizdeydi. Biz beraber çalıştık 2 sene onunla. Hı-hı. O profesör

0: şeyde Denizli Üniversitesi'nde antrenman biliminde uzaydır. Uzaydır. Arda'nın sağ koludur o, Arda Turan'ın.
1: Başarılı bir ekip diyorsun.
0: Tabii.
1: Diye desin abi.
0: Bu ekip işte o zaman Mesut Hoca'nın bir analizi yoktu.
1: Yani diğer bir isim verelim. Bu yine
0: evet.
1: Denizli Spor
0: evet,
1: mu?
0: Denizli'de.
1: Denizli
0: İkinci
1: Spor.
0: Sene bu.
1: Evet. Teşekkür ederim. 5 numaralı görüntü gelsin abi.
0: Bu Ahmet. Şampiyonluk maçı.
1: Burada ne yapıyorsun? Üçlü mü çektiriyorsun?
0: Yok yok ben biz yeni geldik sahaya gittim. Sahayı kontrol ediyorum ısınmak için. Malzemeciler bizden önce gidip sahayı hazırlıyor. Biz gidip
1: Evet.
0: kontrol ediyoruz. Ben şeye baktım, ısınmaya baktım hazırlamışlar mı diye. O ara gelirken kızımla eşim maçtaydı. Resmi kızım çekmiş.
1: Mesut Cömert, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Hocam Nacil Hoca Maraş'ta son derece başarılı olmuştur. İnşallah daha iyi yerlere gelir diyor.
0: Sağ olsun hocam.
1: Evet, burada hocam.
0: Evet, bu Maraş'la ilk anlaştım işte ilk gittim. Salı günü gittim. Antrenmana çıktım. Çarşamba günü Perşembe akşamı mukavele imzaladım. Cumartesi maç vardı şeyle. Mazıdağ'la.
1: Bu şeydeki imza mı? Hangi komiteydi bu?
0: Maraşspor.
1: Maraşspor.
0: Kahramanmaraş.
1: Evet. Var mı abi diğer resim bunun içinde? Buradaki de bir kare
0: Bu
1: almışım
0: da
1: ben
0: evet
1: burada.
0: Maraş.
1: Kalkış
0: Maraş
1: Maraş.
0: evet. Kahraman.
1: Evet, bunu da verdik ve geliyoruz. 6 numara görüntü.
0: Maraş'taki
1: Bu.
0: ekibim bu.
1: Bir hoca daha götürdün mü burada sen? Mersin'den.
0: İsmet hocam,
1: İsmet
0: yardımcı
1: Hoca.
0: hocam tabi. Hocam benim ekibim İsmet. Yanımdaki menajer, Maraşspor'un menajeriydi Savaş hocam. O bir de kaleci hocası Eser hoca. Eser hoca bana sonradan geldi. Benim bir kaleci hocam var İstanbul'da. O bir rahatsızlık geçirince ayrıldı. Eser hocamı aldım ben. Bir de analizim var. Analizdeydi biz antrenmandaydık. O maç analizi yapıyordu. Ya ekibim Demirbaş, Savaş hocam sadece Maraş'tan sportif direktör olarak yanımdaydı. O da aslan gibi ama hiç geliyordu bize antrenmanlara çıkıyor. O da teknik direktör zaten.
1: Evet. Bunun bir
0: Aa,
1: devamı. Bu hocam bu ne?
0: hocam bu can sor.
1: Can sıfır. Yıl kaç
0: Evet
1: hocam?
0: hocam kaç biliyor musun bu? 90 yok 2000 2000 nerede? O evet 2000.
1: Bu
0: Şu en baştaki kaptan kim? Tanıdın mı?
1: ben buradan
0: Mustafa
1: bir
0: abinin Mustafa Gültan koruması Salih. Tabii o
1: Aa,
0: benim kaptanımdı. Tabii tabii.
1: evet.
0: Bunların çoğu hep öğretmen oldu.
1: Bu şey sivil olarak sensin değil mi?
0: Evet. Benim takımım
1: Var
0: biraz.
1: mı burada üstlüklere giden oyuncu falan?
0: Zeki gitti oynadı.
1: Zeki?
0: Evet şu şeyin benden sonra dördüncü sıradaki. Şimdi Camspor'da hocalık yapıyor. O da kaleci Musa. Onu ben günlerde bir turnuvaya gitmiştim. Turnuvada baktım bu bir oraya atlıyor bir oraya. Bir oraya bir oraya. Ona dedim ki senin Mersin'de kalacak yerin var mı? Yospor'da falan da oynadı. Sonra var dedi. Geldi. Ben de 3 sene falan oynadı. Sonra Yospor'a gitti. Oynadı bayağı. Günlerde falan da oynadı. Bu da aynı takım. Şampiyon olmuştuk
1: Bu da
0: burada.
1: Canspor değil mi?
0: Evet. Şampiyon olan
1: Murat
0: takım.
1: Arıkaner şey mi hocam?
0: Evde yatıyor hastalığı.
1: Sağlık durumu.
0: Yani biraz
1: Zirkoğlu.
0: Sıkıntı.
1: Sıkıntılı. Hocama da acil şifalar diyelim buradan. Evet.
0: Hocam bu ne?
1: Bu hangi takım
0: Hocam
1: hocam?
0: bu takım ne?
1: Ne bu
0: Bu ne
1: hocam?
0: biliyor musun? Patlıcan tarlası yok mu?
1: Fuat da orada.
0: Fuat?
1: Fuat Köle.
0: Yok o Hakan Baygın.
1: Hocam şu önde oturan üçlü yok mu? Ortadaki Fuat Köle ya.
0: Hocam yok. Bak şu
1: Altta
0: Serkan
1: solda.
0: Damla ikinci oturanlardan ikinci sıradaki Serkan Damla.
1: Hocam şu Fuat Köle değil mi şu?
0: Hayır şu kaleci Sait.
1: Bak şimdi en altta soldaki yanındaki Fuat Köle değil mi?
0: Yok yok değil
1: Allah
0: hocam.
1: Allah ben mi?
0: Değil,
1: Abi
0: o değil.
1: Fevzi abi biraz büyütür müsün bunu?
0: Bu Metin Bilyeli var ya. Ahmet Bilyeli'nin kardeşi var.
1: Biraz daha büyüt
0: Bilyeli.
1: abi büyüt.
0: Yok abi yok. Sait o. Kaleci Sait.
1: Fuat Köle'ye benziyor ya. Ne hocam?
0: Evet.
1: Benzemiyor mu Fuat Köle'ye?
0: Biraz.
1: Benziyor.
0: Serkan Damla.
1: Hangisi Serkan Damla?
0: İşte bu ortadaki bak. Kim, şey, en baştakiyle benim ortamdaki Serkan Damla.
1: Allah Allah.
0: Abi.
1: Yıl kaçıcı baba hatırlıyor musun burada?
0: Vallahi bilmiyorum hocam. Ya.
1: Hatırlamıyor.
0: Çok eski ya bu.
1: Evet. Teşekkür ederiz Pezul abi. Şimdi gelelim 8 numaralı görüntüye.

0: İşte senin kalın dostun.
1: Evet, Tarkan. Serkan'la Tarkan. Sabahları sahilde böyle çıkıyorduk erken. Bir saat hem jog yapıyorduk hem sohbet ediyorduk.

0: insanlar birbirine düşsün diye, birbirlerini yesinler diye her şeyi yapıyorlar. Çünkü onlar kaostan besleniyor.
1: Kan da kaos.
0: Abi onlar kaostan besleniyor özellikle.
1: Vampirler. Evet, ben, burada da bak çok kıymetli ve abi, değerli insanlar. İşte böyle kareleri ben çok
0: abi,
1: seviyorum.
0: Şenol abi, Erdal.
1: Böyle kareleri çok seviyorum hocam.
0: Evet, Erdal.
1: Kuyumcular Derneği, evet. Kuyumcular Derneği Başkanımız İsa Hoca. Yanındaki kim hocam? İsa Hoca'nın yanındaki, arkasındaki.
0: O hocam eski Mezitli Sporlu Erdal'la Serdar vardı kardeşler. O Erdal.
1: O Şenol, Şenol değil mi hocam?
0: Şenol, Şenol abinin yanındaki.
1: Erdal şu anda maliyeci o.
0: Öyle mi?
1: Maliyeci. Yani
0: ben ama Serdar'la geç. Beden eğitimi öğretmeni Serdar.
1: O, ama şu Şenol abinin yanındaki şey maliyeci. Şu anda maliyede çalışıyor. Eski futbolcu da. Zaten öndeki şakali biliyor musun? Cin Ali.
0: Ali benim şu arkadaşım.
1: Cin Ali bu. Mersin'in lakabı Cin Ali hocam bu.
0: Mersin'in öğrenme maçına gitmiştik hep beraber.
1: Ne? Adnan Göğe yazmış. O takım demiş Çaltana Spor.
0: Doğru doğru. Çaltana Spor doğru.
1: Bak hatırlamış Adnan şey. Adnan kız, zorlu kızılsan.
0: Çaltana yayınlar, doğru.
1: Adnan Zorlu Kızılsan iyi yayınlar. Nazır Hocam selamlar diyor.
0: Aleykümselam.
1: Adnan Güven de unutmamış ya. Çatana Spor diyor.
0: Bizim Adnan, he Adnan da doğru. Adnan Güven.
1: Adnan hatırlıyorsun değil mi?
0: Tanıma hatırlamaz olur mu?
1: Adnan iyi topçuydu hocam. Ben.
0: Acayip çabuktu.
1: Biraz yamuktu ama.
0: Çabuktu değil çabuk mi? Hocam.
1: Çok hızlıydı hocam.
0: Tabii tabii.
1: Kim sabaz bunu?
0: Evet. Görüşüyorum ben.
1: Şimdi itfaiyede.
0: İtfaiyede. Karaduvarlı.
1: Karaduvarlı evet. Evet. Evet hocam, şimdi geldik son görüntümüz. Tabii Mehmet Nacer bakalım iyi aile babası mı, iyi bir eş mi?
0: Ya, eşimle kızım çekti bu resmi.
1: Evet. Tatile. Neresi burası hocam?
0: Dubai.
1: Oo hocam maşallah Dubai. Evet.
0: Çocuklar evet. Bir değişiklik olsun diye Dubai'ye götürmüştüm.
1: Çok güzel. Bir çocuğun var hocam?
0: Bir tane kızım var.
1: Maşallah hocam, akıllı adamsın ha.
0: Ya, hocam,
1: ben severim hocam böyle bir çocuk olanları biliyorum. Akıllı diyorum bunlara.
0: Ya hocam akıllı değil aslında, hanım beni bulamadı. Hayır,
1: akıllı hocam ya.
0: Hanım beni bulamadı, evde dedim ki o kamp senin bu
1: ya,
0: kamp
1: benim. Ya bırak hocam böyle ne, beni bulamadım. Bayağı kadın yaş benim. Bak benim bir hakem hocam vardı Tuncay Tınaz. Ona ben 20 sene dedim ki, hadi 20 sene oldu. Dedim ki hocam çok akıllısın dedim ya. Abi şimdi ya tabi Allah kimseye evlat acısı vermesin. Tamam, yani abi. Bizim varlıklarından şikayetçi değiliz de. Şimdi Tuncay Hoca yengeyle baş başa. Çocuk yurt dışına gitti. Adam bak balayı yaşıyorlar abi. Hayat yaşıyorlar. E şimdi 4-5 çocuğu da adam ne yapıyor biliyor musun?
0: Bir yere gidiyor.
1: Okutacak, okutacak, okutacak, okutacak. Evlendirecek, evlendirecek, evlendirecek, evlendirecek. Ondan sonra selası verilecek.
0: Ya ben çok yani, şikayetçi değilim bir tane ama bir de oğlum olmasını isterdim.
1: İsterdim ama işte. Buna da çıkacağım.
0: Tabii tabii şükür.
1: Abi diye görüntüler de vardı. Bu da hanımefendi.
0: Evet yine şeydeydik. Nerede burada? Ha Dubai'deydik evet, otel burası.
1: Evet. Değiştirdim abi.
0: Evet o yine. Dubai'nin en büyük oteli var ya.
1: Evet.
0: Orada kahve içmeye gitmiştik.
1: Evet. Evet. Burası yine aynı mı?
0: Burası
1: hocam?
0: Yok. Bu hafta. 3 gün önce Hatay'da, Hatay'da yanına gittim kızımın.
1: Ha kızınızın yanına gittiniz.
0: Hatay'da çalışıyor. O gelemedi. Biz gittik. O yemekteydik.
1: Evet. Hocam burası, çölde ne yapıyorsun ya?
0: Hocam burası Mısır.
1: Ne yapıyorsun çölde hocam?
0: Gitti ki safariye.
1: Ya hocam çölde ne işin var?
0: Safariye gitti ya ne
1: yapmış? Işte,
0: ne işlik olsun dedi.
1: Maceracısın hocam.
0: Evet, bu da Ali abi.
1: Ali Kır mı?
0: Ali Kır.
1: Ali Kır herkesi davetsene maşallah.
0: Evet, kahvaltıya çağırmıştı sabah.
1: Evet.
0: Ali abi de değerlidir.
1: Evet. Kıymet. Bu şey bağımsız benim milletvekili adayım.
0: Ali abi herkes sever Ali abi. Ali abi iyi.
1: Ali abi güzel huyu var.
0: Evet.
1: Yaylada maç anlatırız. Bu da şey yapar, yorum yapar. Ali abi ne diyorsun? Her iki takımı başarılı diyorum. İki takımı da seviyorum. Bir evet. Yorum bitti abi.
0: Ali abi siyasetçi ya.
1: Abi güzel ya.
0: Akil insan.
1: Abi, bu takım nasıl buldun diyor. Çok başarılı oldu. İyi takım diyor. Bir yerinde ama yine başarılılar diyor. Başarılı yani.
0: Ali abi tatlı adamdır ya.
1: Burak hocam yayınımızın sonuna geldik. Yaklaştık. Hocama Süleyman Aziz diyor ki hocam diyor Nacer'e söyle esnaf maçını anlatsın diyor.
0: Aa esnaf spor maçı evet.
1: Süleyman Aziz diyor hocam ben demiyorum.
0: Şimdi esnaf maçı hocam yani? Esnaf sporla maç yapıyoruz. Eski stadın içinde. Biz yenersek şampiyon oluyoruz. Esnaf spor yenilirse küme düşüyor.

0: Stadın içinde şimdi ben de gol krallığını oynuyorum. İlhan abiyle taşında İlhan abi yok mu? Onunla beraber ben 26 golüm var. 26 İlhan abinin var. Son maç İlhan abi Silifke'yle oynuyor. Onlar çetrefilli bir maç. Biz de esnafla oynuyoruz. Bizki de çetrefilli. Ben orada Esnaf Spor'a 2 tane gol attım. Maçı bıraktılar. Beni kovaladılar. İşte dövmek için stadın içinde. Sonra polis arabası geldi. Maç bitti. Maçtan sonra bana saldıracaklar. Polis arabası geldi beni aldı. Polis arabası eve götürdü. Onlara 2 tane gol attım diye. Küme düştüler.
1: O kadar ki şeydi maç ya.
0: Tabii tabii. Ya Esnaf Spor...
1: O zaman Süleyman kalede miydi?
0: Tabii Süleyman abi kaledeydi. Bizdeydi.
1: İyi kaleci değil mi Süleyman?
0: Süleyman abi çok iyi kaleci. Çok iyi kaleci. Çok iyi kaleciydi Süleyman.
1: Burdur'da falan özür mü o?
0: Tabii Burdur'da oynadı. Kaptanlık ya. Bir de severler Burdur'da.
1: Esnaf maçı da anlatmış oldu Süleyman hocam. Hocam senle bizim hakemlik hayatımızda karşı karşıya geldik mi?
0: Tabii canım gelmez olur mu hocam ya sen sen efsanesin.
1: Ya ederim ya.
0: Ya ama hocam bak kimse alınmasın da o sizin döneminizde ne iyi hakemler vardı.
1: Değil mi ya?
0: Tabii ya. Çok iyi hakemler vardı.
1: Hocam birbirimizi yerdik ama yine tabii dışarıda ya. Şeydik ha değil mi? Otururduk konuşurduk. Sohbet ederdik böyle birbirimiz böyle hocam, bakma yoktu.
0: Biz siz geldiğiniz zaman işte mesela odaya götürürdük sohbet ederdik şey yapardık. Maçın içinde ilk kızdığınız adam ben olurdum.
1: Yani şey yoktu birbirimize hani böyle maç biterdi birbirimize böyle bir maçtan sonra şey yok. Trip atmak yok, yok bir şey
0: hocam,
1: yok.
0: Hocam yok bir şey olabilir
1: oturduk
0: mi? Bir sefer biz şöyle bir şey vardı hocam hani bir ilkokul terbiyesi vardı ya o dönemde. Biz sizleri gördüğümüz zaman hem şey yapardık biraz, abi, toparlanırdık şey, yani. Abi, yani. Öyleydi şey yani.
1: Siz hakemlerden de geldiniz oturdunuz çay içerdiniz bir şey. Şimdi abi. Hakemleri görüyorum genç yoklar böyle bakıyorum şimdi toz koldurmuyorlar ya. Yani yukarıdan üst perdeden yani. Bakıyorlar. Bilmiyorum nasıl eğitim alıyorlarsa. Süleyman Ayaz'ı yakıştıramadın. Nazır Hoca'yı sen mi kovaladın? Bu gitti Çiftçioğlu falan ayıtlandın. Kimse kovalamamış hocam. Hocam programı yavaş yavaş kapatacağız. Söylemek istediğin mesaj vermek istediğin Mersin'le ilgili, Mersin futbolla ilgili şeyler varsa onları alayım.
0: Hocam
1: ben de sana söyleyeceğim şeyler var.
0: Birincisi Mersin'de başarılar diliyorum yönetimine. İyi ki bu oluşumu yaptılar. İyi ki kulüp yaşıyor. Hoca Gülsoy abime, hoca kardeşlerime başarılar diliyorum. İnşallah Allah kalplerine göre verir. Biz de mutlu oluruz. Bunun haricinde herkese işinde, gücünde başarılar diliyorum.
1: Hocam şimdi birkaç sorum var. Tek cevap, net tamam. Cevap. Futbol.
0: Her şey.
1: Her şey. Aile.
0: Tutku, sevgi, saygı.
1: Arkadaş.
0: İhtiyaç.
1: Pişmanlıkların.
0: Olmasaydı.
1: Keşkelerin.
0: Çok az.
1: Unutamadığın anın.
0: Kızımın doğumu.
1: İçerine girmiyorum. En kıymetli.
0: Aile.
1: Bravo hocam. Şahanesin, harikasın. Hocam çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Nazik davetimizi kırmadınız.
0: Ne demek hocam ben şeref onur verdiniz. Duyuyorum vallahi.
1: Şeref verdiniz. Efendim bir önlü bir spor programında yaşayan Esenler'de konuğumuz Mehmet Nacır'dı. Mersinli teknik direktör. Kendisine teşekkür ediyoruz. Haftaya başka bir konukla yine İçer TV Santrek'ten görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Binport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor.

0: reklam kazandırır.
1: Busem Home'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
0: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Mart

0: Otel civarında Mezitli.
1: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
0: Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.

0: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 3030. Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
9: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
10: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmın Sanayi Sitesi Mersin.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
2: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat olsan.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
0: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
4: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Beko loder, vinç mobil, eskavatör, loder, tavan vinci, forklifi, silindir iş makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan İş Makineleri Kursu 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Bursa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Bursem Home.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
6: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira, Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
7: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.

0: SML Restorant ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
0: 0533 974 45 90.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restorant ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Sun FM. Reklam tanıtım. Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.

0: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşa nişanında, Arkadaş Kundura üzüm nişanında.
6: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02, 0542 144 46 02.
7: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
8: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Şmekte yine kalkmak zor. Sen de anlarsın. Ayrılıp gittin.

0: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231-3956. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
0: Yılların tecrübesi ve

0: 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233

0: 0533 66 55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: istek.
1: Sevgiler.
2: Seni seviyorum diye senden önce hiç kimseye söylemedim dersem yalan olur. Hiç hesapsız, çılgınca seni seviyorum. Bazen bir çocuğun karanlıktan korktuğu gibi seni sevmekten korkuyorum. Gözlerim az önce iflas etti. Issız, tenha üşüyorum. Isıtmak için içimi içimden hiç aralık vermeden seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum diyorum. Söylememem lazım biliyorum ama hoşuma gidiyor, içimi ısıtıyor, söylüyorum.

sana sevdirmek olsa, ki bu çok kolaydı, ben seni sevmenin tadını çıkarıyorum. Aklımdayken dün akşam o kadına gülümsemedim. Çünkü dün

Okursan da özenli sözlerin oklarıyla süslemedim harfleri adını oluşturanların dışında. Dökmedim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk, beni yağmala. Ateş et arka arkaya aşk, beni tara. Bilsin, hiçbir şey umurumda değil. Dağlarım yaralarımı çabuk geçsin. Öğrenirken hasretinle sevişmeyi, gözyaşlarım akabilirler özgürce. İçimde öyle güzelsin ki, onu kirletmeyeceğim seninle.

0: Reklam tanıtım. Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Bursamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.

0: et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

inişlerim, çıkışlarım. Yağmurdan kaçışlarım. Çok içmişim, çok sarhoşum.

0: Dilemer'den ne dilersen.
1: Selamlar, ben Deniz. Babamla sizi dinliyorduk. Benim için de Manifest Toz Pembe şarkısını çalar mısınız?
0: Dilemer'den ne dilersen.